0: Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: İlaç gibi radyo.

0: Radyo.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllı siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iri boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın keseni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir Fanila bir de don al.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Fiat Grande Panda.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim, güvenle alır, lezzetle yerim.
5: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

13 Mayıs çarşamba sabahından herkese günaydın, hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz, hayırlı sabahlar diyelim. Samsun'a, Havza'ya geçmiş olsun diye başlayalım. 10 dakikada 4 noktada sel durumu. Şiddetli yağış vardı orada. Ev ve iş yerlerine su bastı. Canpazarı'da yaşanmış, Allah'a şükür bir can kaybı yok. Ona sevindik ama üzüldüğümüz işte Malca'nın yongası sonrasında aklınıza geliyor. Havza ilçesinde sabah saatlerinde başlıyor yağmur, sele dönüşüyor. İlçe genelinde ev ve iş yerlerini su basmış. Çok ama çok büyük geçmiş olsun diyelim. Rabbim büyüğünden beterinden korusun. Allah'tan can kaybı yok diyerek böyle bir tesellide bulunalım. Oradaki dostlara da, Samsun Havza'daki dostlara da çok çok geçmiş olsun dileklerimizle. Dünya bir garip. Nerede, neyin, ne zaman ne olacağı hiç belli değil.

Sivas'tan Hasan günaydın. Halanın oğulları Hasan'a ve Yücel Tırnakçı'ya selam gönderdik. Hasan tetikleri Yücel Tırnakçı'ya. İsveç Malmö'den İbrahim Zede Sabri abiye. Bir kere yolu öğrendi İbrahim. Sabri abi seni bırakmaz haberin olsun. Kıbrıs'ın güzeli ne yapan kardeşler? Geçtiğimiz günlerde bir baktım İbrahim fotoğraf paylaşıyor yanında Sabri abi. Neredesin sen dedim. Malmö'deyim diyor. Sabri abi yanında. Aradan bir ay geçmedi bir daha. Dedim eski fotoğrafı yok. Yine dedi Sabri abi yanına geldim. Sabri abi yandın sen. Allah kurtarsın.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
3: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Trafik.com.tr'de.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EZCO demek.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
5: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
13: Volkswagen.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.

Galatasaray şampiyonluğu kutlamasını ben bu akşam zannediyordum. Cuma akşamı olacakmış. Ramspark'ta Cuma günü kutlanacak. Sahada özel platformda izleyenler 19 bin lira ödeyecek. Normal bilet 190 ile 1905 lira arasında değişecek. Bu arada Montella Türk oluyor. Dünya Kupası'na Türk vatandaşı olarak gidecekmiş. Öyle diyor federasyon başkanımız. Montella. Ne isim koyacaklar acaba? Murtaza. Olur mu acaba?

7.36 çarşamba sabahı biz televizyona gitmiyoruz değil mi bildiğim kadarıyla? Televizyonda yokuz. 16 Mayıs'ta yapılacak. Şunun şurasında ne kaldı? 3 gün kaldı. Birçok ülke İsrail'i protesto ediyor. Yarışmaya katılmıyor İspanya. Birçoğu da çıkacak belli değil ama ciddi protesto var. Soykırım yarışması başlığı altında haber de şu detay dikkatimi çekti. Katil devlet İsrail televizyon şarkı yarışmasında çok puan almak için tüm büyükelçilerine limitsiz para kullanın talimatı verdi. Devlet televizyonlarını parayla satın alın dedi. Haberin başlığı bu. Devlet televizyonlarını parayla satın alın. Niye? Televizyonda bu kadar protestoya rağmen çok puan alıp birinci olmak. Bak siz bizi protesto ediyorsunuz ama bizi seven de var kafasında. Evet, parayı seven çok var. Para delisi çok dünyada. Bu akşam Gençler Birliği Trabzon maçı var. Kupa finali. Kazanan finalde Konya ile oynayacak. Hak eden kazansın diyelim. Diğer bir taraftan da Barcelona'nın şampiyonluğu. Şampiyonluğu kutladılar. Öyle böyle değil. Haksız sayılır bir şekilde kutladılar ama Lamine Yamal Barcelona'nın yıldızı. Birçok yıldızı var da en önde gideni Lamine Yamal, genç olduğu için Filistin bayrağıyla kutladı şampiyonluğunu. İsrail'den tehdit geldi. Direkt yetkililerden gelen tehdit, bunun sonuçları olacak diye Yamal'ı tehdit etmeye başladılar. Ya bir tarafta koskocaman bir dünya, bir tarafta ufacık bir İsrail. Şu hale bakar mısınız ya? Şarkı yarışmasında, futbolda, siyasette, sinemada, gıdada, dünyanın her yerinde herkesi tehdit ediyorlar.

Furan ordusu kurulsun. Sedat Fransa'dan göndermiş. Bugün öğleden sonra başlıyorum çalışmalara. Sen hiç aşık olmadın mı? Sanki ekmek arası döner istiyor. Furan ordusu kurulsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ritmini yakala. Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin enerji deposu Orbus.
7: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte Bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye. İstanbul Çiğ Köfte.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
4: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
10: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.

0: ayı test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Gaming haftası Vatan'da. 11-18 Mayıs.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bahar geldi.

0: Şansınızı kaçırmayın.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepinize iyi gelecek.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: İlaç Gibi Radyo.
9: Reklam.

Sevgili Mehmet abi, Mehmet Yılmaz'la bir geçmiş olsun diyelim. Uzun zamandır kardeşinin sağlığıyla ilgileniyordu. Gazi Osman Paşa'ya, Mehmet abiye selam olsun. Acil şifalar dileklerimizi Allah'tan, iyi gidiyormuş, yavaş yavaş toparlanıyormuş. Çok geçmiş olsun diyelim. Ayakkabıcılar sitesinden ödemişten Mestan'a günaydın. Ankara'dan Veysel Ege şoförüne günaydın. Her yazılan her yerde okunması bilginiz olsun. Yarın tatil, 4 gün evdeyiz diyor. Kim arkadaşım seyrine gelse Almanya'dan nimet göndermiş. Yarın tatil Almanya. Amma çok tatil yaptınız ha. Paskalya'ydı, yumurtaydı, omletti. Ne çok tatiliniz var sizin ya. Şener olsun diyor Montella'nın ismi. İzmir'den Müddeci Fazıl. Kulağa hoş gelir Şener Hoca. Yok abi, kötü olur, gene fırçası bize kalır. İtalya Modena'dan Çorumlara selam var. Buongiorno Hasan. Ankara Etimiz Kut'tan Satı. Milli takımın teknik direktörün ismi Mehmet ya da Muhammed Ali olabilir diyor. Montella. Muhammed. Montella sanki Muhittin daha yakın ya. Bilmiyorum yani. Muhittin. Ne yaptın Muhittin? Tır şoförü Kazakistan arkadaş Ömer Ateş'le beraber yolda, Hasan Kaya bizi dinliyor. Ayros değil abla, Aydos. Leman abla Aydos. Çok beğenirim diyor. Biz de beğeniriz. Çalıyor zaten. Hasan Adana'ya selam olsun. Samsun'a geçmiş olsun mesajını gönderdi. Biz de gönderdik sabah. Rabbim büyüğünden beterinden korusun inşallah. Erzurum'dan Fatma Sarı'da günaydın diyelim. İlk saati noktalayalım. Haber merkezine gidelim. Yurttan ve dünyadan güzel haberler alalım inşallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump, Çin'in başkenti Pekin'e indi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi tarafından resmi törenle karşılanıyor. Aslında Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı ancak beklentiler karşılanmadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazıyor. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırkense Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi. Ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Trump, Çin lideri Xi Jinping'le İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını aktardı. Dışişleri Bakanı Fidan resmi temaslarda bulunduğu Katar'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İran savaşına geri dönülmemeli diyen Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmasına karşıyız dedi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuşan Fidan, çözüm için diplomasiye işaret etti. Yurda dönelim. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal dün CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye resmen katıldı. Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı.
5: Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
6: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: CHP Genel Başkanı Özel Burcu Köksal'a gerekirse eşinden boşan ama partiye bunu yapma demişti. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk mesajını aile üzerinden verdi.
6: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
4: Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'la birlikte 5 Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi ve Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir de AK Parti'ye geçti. CHP lideri Özel ise AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi. Köksal'ın "Özel beni tehdit etti" sözlerine de yanıt verdi.
7: Çıkmış diyor ki partide siyaset imkanım kalmadı. Seni bu koltuğa oturttuk. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Alın beni içeri be diye meydan okuduğu gruba gidiyor. Diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
4: Etkin pişmanlık başvurusu yapan Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade de ortaya çıktı bu arada. Böcek, Veli Ağbaba'nın oğlu Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği iddiasını doğruladı. Oğluna genel merkezin taleplerinin karşılanması için talimat verdiğini söyledi. 30 Mart'ta tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım, İstanbul Adliyesi'nde 5 saat ek ifade verdi. Yalım geçtiğimiz hafta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde başkan vekili değişti. Kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi atandı. Terzi hafta başında Mudanya Kaymakamlığından İstanbul Vali Yardımcılığına getirilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımı için ilana çıkılacağını belirtti ve alımların bu sene içinde tamamlanacağını aktardı.

0: 44 liraydı. Ve Kurban Bayramı'na 2 hafta kala İstanbul'da pazarlar kuruldu. Kurbanlıkların da girişlerine izin verilmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Mega kente 60 bin büyükbaş ve 80 bin küçükbaş kurbanlık getirildi.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %2.34 değer kaybıyla 14.779 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.31, gram altın 6.856 liradan işlem görüyor. Bitcoin 81 bin dolar bandında. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan Antalya'da oynanacak 22 Mayıs'taki finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda İspanya ile final oynamasını istediğini söyledi. Türk hakemleri için destek isteyen federasyon başkanı, bahis soruşturması için de sıra yöneticilere geldi dedi. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılılar 26. kupasını Cuma günü kaldıracak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar sezonu pazar günü şampiyon unvanı ile çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasıyla tamamlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke geneli yağışlı. İstanbul ve Ankara bugün sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı bulutlu 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Doymuyordu insanoğlu alışverişe. Doymuyordu Türk insanı alışverişe. İnternet üzerinden yapılan alışverişle ilgili araştırma ortaya çıkmış sevgili dostlar. 4,5 trilyon lira. İnternet üzerinden yapılan alışveriş 4,5 trilyon lira. Toplam 5 milyar 940 milyon e-ticaret işlemi gerçekleşmiş. Bu gerçekleşen işlem 4,5 trilyonluk bir rakam söz konusu. Ve internetten en fazla alışverişi kimler yapmış? Hadi bilin bakalım. Çok zor bir soru. Kadınlar. Evet, kadınlar yanlış bir...

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
8: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
7: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
4: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212-934-1880.
5: Volkswagen.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına
9: güvenle planlar. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
10: Ödemek EasyCo demek.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Enerjis.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
0: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Yazın en güzel yanı ETS fırsatı.

Hamide Coşkun bugün eşimle evlenildi. Tam 19 senemiz oldu. Evlilik yıldönümümüz için bütün sadık şarkılar Serkan Coşkun'a armağan ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyorum demiş. Biz de mutluluklar diliyoruz efendim. Ömür boyu. Kayseri'den Emre olay ya, Montella acele etmeseydi diyor. Dünya kupasında sıkıntı olursa ipini çekerler demiş. Sıkıntı olursa sen ne düşünüyordun, kupayı mı alacağız? İnşallah da. Dar geçitli Kadriye Roşbaş. Tefete Hoşe. Bu adamları tanıyor musun diyor halı saha maçından. Sen onlara beni sorma giyin. Atanın Erdem'in Afrikalı'nın resmini göndermiş tanıyor musun diye. Sen onlara beni sor bakayım, tanıyorlar mı? Erkan vatansever, Furkan vatansever, Ömer vatansever. Bizim Payduşka Bülent'le birlikte yoldalar, bizi dinliyorlar. Hadi vatansever kardeşlere yurtseven kardeşler çalmak lazımdı da. Sırada bu vardı.

0: basın durumu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun bugünkü ilk durağı Hürriyet gazetesinde manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan var, çiftçiye 7 yıl vadeli yeni kredi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımda yeni sistemi uygulamaya koyacaklarını, işletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli 10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Öte yandan CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı. Köksal'a parti rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Okul yolu çete dolu manşeti Hürriyet'teki bir başka gündem, eğitim reformu girişimi tarafından yapılan bir çalışma okullarda yaşanan çeteleşmelerin boyutunu gözler önüne serdi denilmiş. Türkiye'de 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu, bıçak veya silah taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor. Son 9 yılda çocukların karıştığı cinayet vakaları %131 arttı. Uyuşturucu bağlantılı suçlarda da %119'luk artış var. Sabah gazetesine bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündemde, kamu borçları yapılandırmasında detaylar netleşiyor denilmiş. Finansal sorunu olmayıp borcunu ödemeyenler yeni uygulamadan faydalanamayacak. Taksit vadesi 72 aya çıkartılacak. Faiz oranı enflasyondan düşük olmayacak. Düzenlemeyi gazeteye değerlendiren Mehmet Şimşek, ödeme gücü olduğu halde yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere kolaylık sağlanmayacağını söyledi. Şimşek varlık barışı düzenlemesine de değindi. Mali eylem görev gücünün standartlarına uyum sağlamanın öncelikleri olduğunu dile getirdi. Öte yandan getirilen varlıklar içinde 5 yıl bir yatırım aracında tutma sözü verilirse vergi alınmayacak. Posta gazetesinde Yusuf Güney sürmanşette, şarkıcı Yusuf Güney uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan şarkıcı birkaç gün sonra katıldığı bir programda içinde yasaklı madde bulunan bir çayı özendirici açıklamalarda bulununca 9 Nisan'da tutuklanmıştı. 32 gün hapis yatan Yusuf Güney önceki gün ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Basın turunda Sözcü'ye uzanıyoruz. Manşet, butlan kesmedi, kapatma geliyor. Muhittin Böceğin aile boyu itirafa zorlanmasının sebebi belli oldu. Siyasi kulislerdeki son iddia şu denilmiş, partilere bağışta limit 351 bin lira. Böceğin 1 milyon euro verdiğim iddiası bahane edilecek, limit aşıldı denilecek, CHP'ye kapatma davası açılacak denilmiş ayrıntılarda. Bu arada tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da dün ek ifade vermesi için İstanbul'a getirildi. Yalım, Özgür Özel'e 1.2 milyon lira para ve araç verdiğini öne sürmüştü. Ve gazetelerdeki son durağımız Milliyet'te ise dikkat çeken manşet, Gazze'den İsrail Meclisi 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonuna katıldığı iddia edilen Filistinlilerin yargılanması için hazırlanan 7 Ekim olaylarına katılanların yargılanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti ve özel askeri mahkemeler kurularak Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında gündemdeki manşet, 10 dakikalık yağış sele döndü, tehlike sürüyor mu? Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı, derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç da sürüklendi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan tehlikenin sürdüğünü ve Mayıs ayı boyunca devam edeceğini aktardı. 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu NTV'de dikkat çeken bir diğer manşet. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. TRT Haber'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette, Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan yolcusu. Yoğun diplomasi trafiği kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Basın turunda bugünkü son durağımız Habertürk'teyiz. 2026 yılı yaş çay alım fiyatı 35 lira olarak açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı yaş çay alım bedelini kilogram başına 35 lira olarak belirlemesiyle Çaykur'un bu yılda yaklaşık 823 bin ton yaş çay alımı yapmayı hedeflediği bildirildi. Basın turu.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. işi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

İspanya'nın çok sayıda kentinde yerel yönetimler eşine az rastlanır bir karara imza atmış. Şehirde görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle bir şey yasaklanmış. Görüntü kirliliği deyince insan aklına birçok şey gelebilir ama balkona çamaşır asmak yasaklanmış. 80 bin avro. Pardon, 1500 avro 80 bin lira. Özür dilerim. 1500 avro cezası var. Bizim parayla 80 bin lira. Başka. Balkona çamaşır asarsan kurutmak için bu parayı ödemek zorundasın. Başka. Bunlar bizim donları görsün. İçlikleri, atletleri görseler. Balkona çamaşır asmadan olur mu arkadaşlar?

Vatansever Arnavut, Bülent bak Ersin, Zeytinburnu'dan Ersin yazmış. Vatansever Arnavut diyor. Oku, aynı okulda okuduk demiş. Çiftlik İlk Öğretim Okulu'nda. Bize Payduşka da Arnavut. Ama üç tane saydım, hangisi? Hemsin sen. Ay şu sivrisinekler yok mu sivrisinekler? Arkadaş neden hep beni seçiyor? Neden? Öncelerde bize şey anlatıldı, kan grubu. Bunlar en çok kan grubuna önem veriyor diye. Sonralarda olay kan grubu değilmiş. Fransız Kalkınma Araştırmalar Enstitüsü yapılan bilimsel araştırmalarda bazı insanların ten kokusu nedeniyle sivrisineklerin ilgisini çektiğini söyledi. Isıranlar dişi sivrisinek, öyle deniyor. Ten kokusu. Allah Allah. Neyse. Ha bu arada çok alkol içenlere de gidiyorlarmış. Kafayı bulmak için. Kan gruplarının etkisi yokmuş yani sizin anlayacağınız. Ya vücudunuzun ten kokusu ya da aldığınız alkol onları çekiyormuş. İşte çekicilik böyle bir şey.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepelim. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
7: Alt yapınız olmasa

0: tak diye internet, tak diye evinizde.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312-995-0995.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Ritmini yakala.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
6: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Orbus.
6: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
8: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
9: Enuygun. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
15: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
16: Ödemek EasyCo demek.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım, şansa kalmaz işimiz.
19: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban.

0: Veda zamanı geldi. Çarşamba sabahı bana ayrılan sürenin sonu. Bugünün son şarkısını Antalya'dan Ayşe Hanım'a değerli eşi Salih Çolakoğlu'na göndereceğiz. Sonrasında da onlar da Ayşe Erol ve eşine bir şarkı. Ayşe Erol ve eşine diye yazmış. Ayşe ve Erol da olabilir, soyadları Erol da olabilir, bilmiyorum ama o şekilde yazmışlar. Armağan olarak gönderelim sıradaki şarkımızı, vedamızı yapalım. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.
1: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül dostu Şener.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump, Çin'in başkenti Pekin'e indi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi tarafından resmi törenle karşılanıyor. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırkense Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi. Ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Trump, Çin lideri Xi Jinping'le İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını aktardı. Yurda dönelim. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal dün CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye resmen katıldı. Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı.
5: Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
6: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: CHP Genel Başkanı Özel Burcu Köksal'a gerekirse eşinden boşan ama partiye bunu yapma demişti. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk mesajını aile üzerinden verdi.
6: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
4: CHP lideri Özel ise AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi. Köksal'ın "Özel beni tehdit etti" sözlerine de yanıt verdi.
7: Çıkmış diyor ki partide siyaset imkanım kalmadı. Seni bu koltuğa oturttuk. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Alın beni içeri be diye meydan okuduğu gruba gidiyor. Diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
4: Etkin pişmanlık başvurusu yapan Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade de ortaya çıktı bu arada. Böcek, Veli Ağbaba'nın oğlu Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği iddiasını doğruladı. Oğluna genel merkezin taleplerinin karşılanması için talimat verdiğini söyledi. 30 Mart'ta tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım, İstanbul Adliyesi'nde 5 saat ek ifade verdi. Yalım geçtiğimiz hafta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde başkan vekili değişti. Kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi atandı. Terzi hafta başında Mudanya Kaymakamlığından İstanbul Vali Yardımcılığına getirilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımı için ilana çıkılacağını belirtti ve alımların bu sene içinde tamamlanacağını aktardı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç da sürüklendi. Havza genelinde bugün eğitim yapılmayacak. Şırnak'ın Beytuşabap ilçesinde de şiddetli sağanak sonrası Haburçayı'yla Yeşilöz Deresi taştı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşalttı. 2026 yılında yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. 2025 yılında yaş çay kilogram fiyatı 25,44 liraydı. Ve Kurban Bayramı'na 2 hafta kala İstanbul'da pazarlar kuruldu. Kurbanlıkların da girişlerine izin verilmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Mega kente 60 bin büyükbaş ve 80 bin küçükbaş kurbanlık getirildi.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan Antalya'da oynanacak 22 Mayıs'taki finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu, A milli takımın Dünya Kupası'nda İspanya ile final oynamasını istediğini söyledi. Türk hakemleri için destek isteyen federasyon başkanı, bahis soruşturması için de sıra yöneticilere geldi dedi. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü

0: olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık en kral şarkılarla. Saat 11'e kadar beraberiz.

0: günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan.

0: Mas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
7: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Sun.com.tr'de.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
3: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
4: Volkswagen.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele kılçık hocam.
8: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
9: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
10: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış.
9: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
8: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
11: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery. Pilot garaj yapı
12: ekspertiz. Üretim öncülerinin mikrosu var.
13: Mikro yazılım. Mikro.com.tr. Pilot garaj yapı ekspertiz.
14: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
15: Sağlamsa Lassa.
16: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
17: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
18: Finansal özgürlük budur işte.
16: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
19: Ben yüksek.

0: çekici yüksek. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir gün olsun hepimiz için sevgili kralcılar. Çalışanlara kolay gelsin. Bolluk bereket dolu bir gün olsun. İnşallah gün boyunca güzel haber.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Sen de İstanbul Çiğ Köfte Bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
4: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
5: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
6: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Sun.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
5: Volkswagen.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
7: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
5: Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışveriş.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: İlaç gibi radyo.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
10: Kezban'ın günlüğü.
11: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Şarkıların yeniden okunmuş, yeniden düzenlenmiş versiyonlarından biri Semih Cenk'ten Vur Beni. Çok sevdiğimiz şarkısı. Ümit Yaşar'ın yine birileri kandırmış, öyle bir sevdiğimiz şarkı. Eskilerden, yine unutulmayanlardan hayatımıza damgasını vurmuş şarkılardan biridir. Birileri kandırmış. Ceylan da okumuştu yeni versiyonunu kendi düzenlemesiyle. İyi ki var bu şarkılar. Yeni şarkılar bu güçte, bu etkide olmuyor demek ki. Dönüyoruz yine. Eski unutulmayan klasik şarkıları bulup yeniden sanatçıların seslerinden size dinletiyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Aragaz. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı.

sarım ki sağır olursun diyor. Yani kalp kırmamak lazım. Birisi çok konuşmuyorsa, o hep cıvıl cıvıl muhabbet ettiğiniz insan sözü kesmişse, sesi içine hapsetmişse bir sıkıntısı var demektir.

0: Radyo reklam. Türkiye'nin enerji Orbus. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan, kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
2: Volkswagen. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
11: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Shop'a
12: ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
13: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
14: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
15: Hem de hiç para vermeden.
16: Abonelik de yok.
15: Aidat da yok.
14: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon 1.
17: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı.

gönderelim. Onlardan biri tır şoförü Yörük 33 telsiz koduyla Kral Kaptan Fahri Avrupa Asya yollarında yıllarımı geçirdim diyor. Şu anda da Bulgaristan'dan yüklemiş olduğumuz yükümüzü iki araçla Katar'a doğru götürüyoruz. An itibariyle de Suudi Arabistan Rafa şehrinde, o bölgedeyiz diyor. Tüm Türkiye'mize, Türk halkına, Kral FM çalışanlarına ve Mersin'de bulunan aileme, çocuklarıma Suudi Arabistan'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Suudi Arabistan'da bile internet üzerinden Kral FM'i dinlemeye devam ediyoruz demiş. Kral kaptanlar yollarda bizi nasıl dinleyeceklerini biliyorlar. Biz de onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. O zaman

yol arkadaşlarımıza Cengiz Kurdoğlu'nun aynı isimli şarkısını armağan edelim. 2002 yılından Cengiz Kurdoğlu'nun en sevdiğimiz şarkılarından birisi, yol arkadaşlarımıza.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Ve geldik finale sevgili kralcılar. Gülden Karaböceğin muhteşem yorumu ve Sibel Can. Hemen ardından reklam dönüşü Müslüm Baba'dan iki güzel şarkıyla veda ediyoruz. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
3: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
2: Durmazsan de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamaz.

0: Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke geneli yağışlı. İstanbul ve Ankara bugün sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı bulutlu 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Otopratik.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus, Afrikalı Ali'yi

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar birlikte olacağız 2 saat boyunca. En güzel şarkılar yine her zaman olduğu gibi sizler için gelecek. Bu arada sevgili Abdullah kardeşimin mesajıyla başlayalım. Can ve Tarkan'la beraber seni dinliyoruz diyor Denizli.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimine, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Türkiye'nin enerji deposu.
6: Orbus.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
10: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün getir büyükte getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
11: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
1: Volkswagen.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Pilot Garaj Shop'a expertise.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
6: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
8: İlaç Gibi Radyo.
9: Reklam. Okulsun.

Devam ediyor. Mesajlarınıza da yavaş yavaş göz atmaya başlayalım. Sezgin Odabaş Avusturya'dan göndermiş mesajını. Torunlarım Berat ve Yiğit'e selamlar, sevgiler gönderiyorum. İyi yayınlar diye bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum. Zonguldak Devrek Çay Cuma Perşembe Nebioğlu Karapınar Bartın ve Bartın'a da yayın istiyoruz diye bir not iletmiş. Valla artık internetin olduğu her yerde yayınlar kesintisiz dinleniyor bu arada. Haberiniz olsun. Ben zaman zaman yola çıkıyorum. Cep telefonundan Kral uygulamasından bir bağlanıyorum. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim kesintisiz dinleyebiliyorum. Haberiniz olsun. Mehmet Çepik Paris'ten kucak dolusu selamlar, dinlemedeyiz diye bir not iletmiş. Bodrum'dan selamlar diyor. Kaan göndermiş mesajı. İstek şarkısında yazmış bu arada. Gaziantep'ten Bilal, eşim ve tüm anneler için istiyorum sıradaki şarkıyı. Havva iletmiş Eskişehir'den. Bugün yeğenim Ahmetcan, cansız oğlunun doğum günü. Bize de bir şarkı çalarsanız seviniriz diye notunuzu iletmişsiniz. Özgür Alter'den çok güzel bir şarkı hazır, dinleyelim.

Ediyor. Biliyorsunuz hafta sonundan bu yana Mersin'deyim. Kültür Yolu Festivali kapsamında geldim. Mersin'e daha evvel de gelmiştim ama böyle uzun kalmadım. Gezme fırsatım da çok olmamıştı. Çok güzel yaşanabilecek şehirlerimizden bir tanesi bu arada. En uzun plaja sahip, en uzun sahile diyelim daha doğrusu sahip bir ilimiz. Çok güzel. Hava oldukça güzel burada. Yurdun genelinde yağmur var sanırım. Özellikle İç Anadolu bölgesinde haberlerde de izledim. Yağış var. Bugün yine bekleniyor ama bugün burada hava güzel. Mersin'de benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Sevgili Burak Babaoğlu. Dün Muhammed Ali'ye bir şarkı çalmıştım. Sosyal medyada da bir paylaşım yapmış sevgili kardeşim. Evlilik yıl dönümü. Allah nice nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yuva nasip etsin sevgili kardeşime. Evlatlarıyla beraber. Yenge Hanım'a, sevgili kardeşime de buradan mutluluklar diliyorum. Evlilik yıl dönümünüzü kutluyorum. Sevgili Burak, ben bir şarkı seçtim senden yengemize, kardeşime armağan olsun bu güzel şarkıyı da sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: fazla ödemeyin.
1: Kazancım net, sigortam net. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Ne, seviyorum mu dedin?
3: Şerefsiz herif. Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum.
2: Lan koymuyor musun?
3: Lan seviyor musun ki oğlum Dicle'yi?
4: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da Ferman değil.
5: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum. He?
3: Ne gördün sen gözünde? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
5: Ah.
6: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.
7: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. İyi yayınlar, ben Sevim. Buradan tüm sevdiklerime selam gönderiyorum. Onlar için sizden bir isteğim var demiş. Bu arada İntizar'ın çok güzel bir şarkısını hazırladım. Yeni şarkısı Müebbet'i dinleteceğim. Antalya'dan selamlar. Ergün Elmacıoğlu, Hatay'da çalışan kardeşim Mevlüt Gençoğlu için bir isteğim var demiş. İlerleyen dakikalarda çalacağım. İyi yayınlar, Konya Karatay'dan yazıyorum. Benim de bir isteğim var demiş. Hollanda'da olan Mehmet Ali kardeşime armağan olsun. Hayriye Erbaş göndermiş mesajını. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime armağan olsun. Kocaeli'den selamlar. Sezgin Avusturya'dan iletmiş. İstek şarkısını yazmış bu arada. Şadiye Batmaz Adana'dan yazmış. Rica etsem benim için de bir şarkı çalar mısın? Kızıma, bana ve sizlere armağan olsun diye bir not iletmişsiniz. İntizarla devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: 13 Mayıs Çarşamba gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'in başkenti Pekin'de. Amerikan basını Trump'ın mevkidaşı Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. The New York Times gazetesi ise gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Amerika'nın İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadığı belirtiliyor. Gazete, Amerikan ordusundaki mühimmatın tükendiği ama İran'ın askeri kapasitesinin %70'inin hala yerli yerinde olduğu iddiasında. İsrail Meclisi, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına katıldığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Yasayla

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen.
4: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Çocuğumla büyüyen besin. 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: geliştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin.

0: Sözünü kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. Bugün Adana Nakliyeciler sitesinde, yarın Mersin Tarsus Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
4: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Evet, tekrar dönelim mesajlarımıza. Sevgili Mustafa kardeşim, Mustafa Çeliktaş Bolu'da beni dinliyor her zaman olduğu gibi. Beni tanıyan tüm dostlarıma, tüm Karabüklü hemşerilerime çalarsan sevinirim diye bir not iletmiş. Samsun'dan selamlar Hacer. Kral FM'i severek dinliyoruz. Biz tekstil çalışanlarına gelsin selamlar, iyi yayınlar diliyorum diye bir not iletmiş. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den iyi yayınlar, takibe devam, Allah'a emanet ol, teşekkür ediyorum. Hollanda'dan Çöl Geçen ailesinden selamlar. Fuarda görüşmüştük, eşim Ömer Çöl Geçen için bir şarkı istiyorum demiş. Evet sevgili Tayfur'un düzenlediği bir festivaldi geçtiğimiz yıl. İnşallah bu sene de geleceğiz. Yine yapıyor sevgili Tayfur kardeşim. İyi yayınlar demiş. Yılmaz Köksal göndermiş mesajı. Sıradaki şarkı ablam Zehra'nın olsun. Kolaylıklar. Trabzon'dan selamlar. Köksal Kaptan. Aa, bizim Köksal abi. Abim selamlar gönderiyorum. Şimdi farkına vardım mesajın. Diğer bir mesajımız nereden gelmiş? Tekstilde çalışıyoruz. Ben İsmail abime bir şarkı istiyorum. Çalarsanız mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler diye bir not iletmişsiniz. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

Evet, yavaş yavaş son mesajlarıma geçiyorum. Trabzon'dan sevgili Tamer Kolamaç, sevgili kardeşim, selamlarını iletmiş, iyi yayınlar dileklerini göndermiş. Ali Kenan Uzun'a ve tüm Trabzonlu hemşerilerime çalacağın şarkıyı armağan edersen sevinirim diye bir not iletmiş. Fatih Yüksek göndermiş mesajını, Bursa'dan iletmiş. Araç fabrikasında seni dinliyoruz, bize de bir selam. Balıkesir'den Oğuzhan Güneş, sizi iş arkadaşlarımla beraber dinliyorum. Bir şarkı armağan etmek istiyorum diye notunu iletmiş. İyi yayınlar. Eskişehir'den Önsel ben. Kral FM'i severek dinliyorum. Seni bugün takip etmeye başladım. Sevilerek dinleniyorsunuz. Sıradaki şarkıyı kabul buyurursan tüm kalpten sevenlere armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Takibe devam. İyi yayınlar. Siirt'ten Yıldırım. Sıradaki şarkı Narin Ustam'a armağan olsun. Konya Meram'dan Ali Osman Oluk. Sıradaki şarkı tüm Konya sporlara gelsin bu sene, kupa bu şehre gelecek demiş. İnşallah, hadi bakalım, Konya'ya da selam olsun. Konya spor taraftarlarına da çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Sakarya Pamukova'dan camcı Bahtiyar göndermiş. Tüm camcılara armağan ediyorum diye bir not iletmiş. Çok da güzel bir şarkı hazırladım, benden sizlere armağan olsun.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
3: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
2: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
6: Volkswagen.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Biot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
13: Aracını trinç satanların %96'sı

0: Neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trinksat. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tahsil Daroğlu, Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Efendim, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Mersin'den yayınımı gerçekleştirdim. Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği çok güzel bir organizasyon var. Bu akşam da Alişan sahne alacak bu arada. Mersin'de dinleyen kralcıların dikkatine. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke geneli yağışlı. İstanbul ve Ankara bugün sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı bulutlu 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

son. Yarım kalan bir aşk hikayesi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Aşkını yarına taşıyamayanlar işte bu şarkılara, anılara sığınıyor değil mi dostlar? Sevgili Artıkıl Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden çarşamba, haftayı ortaladık diyebiliriz. Yeni gün hepimize başta sağlık, sonrasında mutluluk, huzur getirsin. Güzelliklerle dolu, şahane bir gün olsun her biriniz için. Ben bugüne güzel başladım. Sevgili Serdoş'umla, yetiş bacımla başladık güne. Yetişti vallahi, sağ olsun. Gittik bir AVM'ye. Yine çok sevdiğimiz bir dostumuzun kendisi vardı. El emeği, göz nuru, güzel şeyler yapmışlar. Çantalar falan. Bizim de bir katkımız olsun dedik. Enerjimizi götürdük oraya. Sonra güzel enerjilerle geldik buraya. Yani bugün de full enerjiyle keyifli bir yayın akışı sizleri bekliyor dostlar. Hepiniz Alemi Kralı'na hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detay

0: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

verdin. Teşen efsane ne kadar güzel söylemiş değil mi? Sönmüş bir ocakta duman tüter mi? Ne verdin ki bana? Ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Sağlam bir C vitamini oldu. Ruhumuza değsin. Eyvallah. Peki sonrasında Selami Şahin'le devam ediyoruz. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Kralcılarımızın şahane paylaşımları var. Yoklamada yerini alan dinleyicilerimizin mesajlarında birazdan değerlendirmeye başlayacağım ama öncesinde şöyle şarkılarımızı konuşturmaya devam edelim. Unutulanlar. Sizlere de bir reçete yazacağız. Şarkı duygularınıza tercüman olacaktır. Sevgili Kaan'ım hoş geldin. Ne gülüyorsun, hayırdır? Güzel haberler var galiba. Hı? Efendim? Volkan'la yazışıyorsun vallahi. Hep bir şeylerle uğraşıyor. Boş durduğu bir an yok. Kendisi burada bedenin ama aklı kim bilir nerelerde. Sürekli beyni çalışan bir adam. Hep çalışıyor 7/24. Eyvah, bir şiirde patlatırdın aslında sen bunu ama neyse şu anda başka bir moddasın. Peki senin modundan çok fazla dışarı çıkarmayalım. Selami Şahin'in bu güzel yorumunu paylaşırken sizlerle ben de şöyle bir mesajlara bir göz atayım. Sonrasında bir toparlayacağız mevzuyu, merak etmeyin.

Dilenciyim, senden aşkı dilenen Sibel Can yorumuyla paylaştık. Bir Orhan Gencebay klasiğidir. Zaten Orhan Gencebay şarkılarını hakkıyla yorumlayan çok özel seslerden biri de Sibel Can. Genelde böyle arabeskin dev isimlerinden dinlediğimiz şarkıları bir başka yorumcudan dinlediğimizde böyle bir tuhaf gelir ama Sibel Can'da bunu yaşamıyoruz. Dilenci ve hemen akabinde bir Emoğlu yapacağız ki Kibari ablamıza resmen yürekten okumuş bu şarkıyı. Eşlik edeceğiz değil mi? Sizler de oralarda şarkıları dinlerken eminim ki bir şekilde mırıldanıyorsunuzdur. Gaziantep'ten programımızı takip eden kralcılarımız var. Rizip'ten Ömer traktör üzerinde çalışıyormuş. Akşama kadar sizleri dinliyoruz harbi kız demiş. Ne mutlu. Kolaylıklar diliyoruz. Kocaeli'den Necmettin kardeşimiz de. Eşi Elvan armağan etmekte. Oğlu Ahmet Asaf'a tüm güzel şarkıları göndermekte. Mutluluğu daim olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
3: Konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
4: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
3: Durmaz sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
9: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kaçırmayın.
1: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
4: Vereceksin tabii lan. Ben senin karının abisiyim abisi.
5: Nereye gidiyoruz?
6: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
5: Bu halde çıplak.
6: Çıplak mıyım civan ben?
5: Çok da yeni değilsin yani, kusura bakma da. Şununu kapat bari.
6: Ay ne yapıyorsun ya, sen kimsin de bana karışıyorsun?
2: Sen yaptın.
7: Beni böyle özlemeyeceksin artık.
2: Özlemeyeceğim.
7: Özlemeyeceğim. Ben Derya ablamdan helallik kalmışım.
8: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Yılların eskitemediği şarkılardan biridir. Serkan Kaya da hakkıyla yorumlamış. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Gidenleri yaşatan anılar ve hatıralardır. Bazen işte yetmese de insan seven kalbini avutuyor anılarla, hatıralarla. Devam ediyoruz. Bir teselli ver harbi kız yiyenler. Teselliyi vereceğiz inşallah. Aziz Ersoy yorumuyla Engin Karataş. Hollanda'dan bizi dinleyen krallarımızdan. Şu anda evinde bulunan emsal kardeşime bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Seve seve. Yakup kardeşimiz de

takip ediyorum. Konya'dan Merve Hanım'a da selamlar, sevgiler. Merve Hanım, bu şarkı benden size armağan olsun. Ürgüp'ten programımızı dinleyen sevgili Nurten'ci, mutfaktay mısın? İş yapıyor musun? Kolay gelsin güzelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

alın teriyle kazanan ustalarımıza da bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Bitlis Hizanlı Ekrem Aktay, Hacı Adnan ve Hüsnü Aktay'a da selamlarımızı iletiyoruz. Kendileri şu anda yemek paydosundalar. Şarkılarımızı dinleyerek yemek yiyorlar. Afiyet olsun, şifa olsun, yarasın. Gönlümüzden geçen şarkılarla birlikte sizlerin de tabii ki bu şarkıları armağan etmek istedikleriniz vardır tabii. Şu anda Bitlis'te sizden gelecek güzel haberleri bekleyen, Bitlis Hizan'da bulunan tüm ailenize de selam olsun. Şöyle hayal ediyorum da, ustalarımız herhalde akşam olunca herkes bir şekilde dağılıyor ama onlar ne yapıyorlar? Hasretle telefon ekranına bakıyorlar, ailesini düşünüyorlar. Zor be, gurbetlik zor. Allah yardımcınız olsun, kolay gelsin canlar. Gönlümüzden geçen bu güzel yorumlarda bir nebze de olsa inşallah hasretinizi, özleminizi dindirir.

0: Kulübü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimine, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: modern teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: tak diye internet, tak diye evinizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: Feda mahkumlarımızın yakınlarından oldukça yoğun bir mesaj trafiği var. Umuyorum ki bu güzel Ferdi Tayfur yorumu onların duygularına tercüman olmuştur. Tez zamanda kavuşmalarını diliyoruz tabii ki. Şimdi sevgili Kaptan Şener Adana'da nakliyeciler sitesinde FMAX sponsorluğunda Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmakta ve bugünkü durağı da Adana. Sözü mikrofonunu bırakıyoruz, bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Sevgili Arbi, selamlar olsun. Tekrar huzurlarınızdayız. Evet, bugün neredeyiz? Bugün Adana'dayız. Senin de ifade ettiğin gibi Adana'da güzel yüreklerle buluştuk ve uzun yol kaptanlarımızla bir aradayız. Biliyorsunuz bizler Kaptanlar Kulübü Senin Şehrinde sloganıyla Türkiye yollarına düştük. Ford Trucks'ın yenilenmiş o tırlarını, F-Max'leri kaptanlarımıza görücüye çıkardık. Güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Birbirinden güzel yarışmalar ve hediyeler dağıtılıyor. Ve birçok şehrimizi ziyaret etmiştik. Dün Gaziantep'ten seslendik. Bugün de Adana'ya geldik. Adana'da şu an nakliyeciler sitesindeyiz. 14

16 arası hem senin hem de Atan'ın yayın saatinde böyle ara ara seslenmeye çalışacağız. Buradaki atmosferi sizlere yaşatmaya çalışacağız. Sağ olsunlar, dinleyicilerimiz de yalnız bırakmamışlar. Böyle ben geldim, gelir gelmez bir baktım ayaklananlar oldu bir anda. Dedim ki ne oluyor? Ooo Ayten Hanımlar falan da gelmiş. Dedim ki kaçırmaz zaten Ayten Hanım mutlaka gelir demiştim. Belki ilerleyen dakikalarda kendisini de yayına alırız. Misafirlerimiz de var yanında, güzel yürekler var. Evet, bugün Adana'dayız sevgili kralcılar. Nakliyeciler sitesindeyiz. Hatırlatmış olalım uzun yol kaptanlarımıza. Gelmek isteyen kaptanlarımız burada. Yarışmalar, hediyeler, bir yandan güvenli sürüş, ekonomik sürüş anlamında etkinlikler, seminerler ve tabii ki yenilenmiş F-Max'leri yakından tanıma şansları oluyor. Test sürüşüne çıkabiliyorsunuz, araçları daha yakından tanıyorsunuz, deneyimliyorsunuz. Efendim sevgili kralcılara bir kez daha sıcak Adana'mızdan sıcacık bir selam gönderelim. Ama bugün dediler ki biraz serin dediler, yani Adana öyle esiyor bugün dediler, yoksa daha sıcak oluyormuş. Efendim o zaman bütün kralcılara, sıradaki güzel şarkılara, özellikle bizim coğrafyamızda bulunan kralcılara armağan etmeni rica edelim. Sana da iyi programlar dileyelim. Birazdan tekrar seninle olacağız.

Ferdi Baba'nın yorumları da ruhumuza ilaç gibi geldi. Bu arada Konya'dan bize dinleyen kralcımız vardı. Eşref Tek'e selamlar demişler. Eşref Tek. Allah Allah. Peki.

yazmış. Az önce anons ettim arkadaşlar. Firma ismi vermiyoruz. Reklam yapmamak için biliyorsunuz. Sürekli de aynı mesajı okuyamayız. Dinlediniz dinlediniz. Bak, kırmadım şimdi sizi ama sonrası yani olmuyor arkadaşlar. Konyalı Ergün, Avusturya'dan bizi dinliyorlar. Aç sesini kardeşim demişler, eyvallah. Programımızı takip eden sevgili Damlacığım, canım benim, bu şarkıyı sana da gönderiyoruz. Müslüm Gürses'in en çok sevilen şarkılarından biridir. Hangimiz sevmedik?

0: sevgili Kaptan Şener. Adana'da dedik, nakliyeciler sitesinde. Kazlarımızla birlikte, yoldaşlarımızla birlikte. Sözü tekrar ona bırakıyorum. Ruhumuzda.
1: Sevgili abicim, program başında da ifade etmiştim biliyorsun. Adana'daki kralcılarımız sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar dedim. Bugün her gün neredeyse benim programa mesajla ulaşan kıymetli bir dinleyicimiz Ayten Hanım. Adana'ya gelir gelmez o da hemen yetişti. Ayten Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz, sizi gördük, daha iyi olduk.
1: Vallahi ne mutlu ettiniz yani, bizi ya, stüdyomuz şenlendi sayenizde.
2: Evet, biz de şenlendik, seni gördük, daha iyi olduk. Her şey için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. O,
2: her şey için çok.
1: Yani güzel hediyeleriniz için de ayrıca teşekkürler. Ya yani elleriyle kek falan yapmış sevgili Harbi.
2: Afiyet olsun, afiyet olsun, her şeye değersiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz, eksik olmayın. Hanımefendi de var, siz de hoş geldiniz tanıyalım.
3: Hoş buldum, Süheyla ben.
1: Zeyla Hanım, sizler de hoş gelmişsiniz. Beyefendi de...
4: Ersin ben, merhabalar. Sizi burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, her zaman bekliyoruz Adana'mıza.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Adana'ya bakın böyle geldiğiniz zaman sevgili kralcılar bilin yüreği sıcak, kalbi sıcak. Abimin de söylediği gibi bazen sert. Güzel insanlar sizi karşılıyor, bilginiz olsun. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız.
2: Biz çok teşekkür ettik. İyi ki sen de varsın, seni de tanımışız.
1: Yüreğinize sağlık. Evet, işte böyle Adana'nın sıcak yürekleriyle bir aradayız. Fort Trucks'ın

0: Yeni Yüzleri F-Max'i bu güzel etkinlik alanında tanıtmaya devam ediyoruz. Hem uzun yol kaptanlarımız burada hem de kralcılarımız geliyor etkinlik alanımıza. Nakliyeciler sitesindeyiz sevgili Harbi. Adana'mızdaki bütün güzel yüreklere ya da güzergahlarında Adana olan kaptanlarımızı hatırlatmış olalım. Sana da çok teşekkür ediyoruz programa bizleri misafir ettiğin için. İkinci saatte sevgili Atan'ın saatinde tekrar buluşmak dileğiyle.
1: Eyvallah. Ortam güzel. Kekler, börekler, çaylar. Güzel bakıyorlar sevgili kaptanımıza. Selam olsun diyelim bir kez daha güzel Adana'mıza. Dil yarası en acı yaralardan biridir. Bizi kolay kolay geçmez. İşte bunu en güzel anlatan şarkılardan biri. Kızımız Orhan Gencebay ile devam ediyoruz. Konya'dan Adem Kopal, kızı Hatice Kübra ile birlikte bizi dinliyormuş. Kopal ailesine de yazıyoruz reçetemizi. Zeli Ağacım İzmir'den sevgiler selamlar. Şaban Bulut Kuşadası'ndan bize dinleyen kralcılarımızdan. Bayram temiz yapıyormuş sevgili Gezvancım. Ola vermiş şarkılarımıza. Kulak veriyor çayını kahvesini yudumlarken. Tam böyle molaya yakışır bir şarkı olacak inşallah. Peki. Kolaylıklar diliyoruz tüm ev hanımlarımıza.

sevdiğinin söylediği sözlere kırılır. Öyle. Çünkü yabancının sözü, evet, can yakar ama sevdiğinin sözü insanın içini sessizce resmen dağıtır. Bir kalbi kırmak bir dakikadır ama o kırdığın kalbin sesini susturmak bir ömür sürüyor. Sevgi yemek istiyor. Kim ne derse desin, anlayış istiyor, merhamet istiyor. Ve sürekli kırılan, değersiz hisseden bir yürek zamanla yoruluyor. Ve bir yerden sonra insan soğuyor.

yapıyor ya. Sevmekten vazgeçiyor. Dolayısıyla çok dikkat edin söyleyeceğiniz her bir söze. Özellikle öfkeli anlarınızda lütfen öfkenizi kontrol etmesini bilin. Yani karşınızdaki kişi sizi çok seviyor diye her defasında alttan alamaz. Yani siz öfkenizi kontrol edemiyorsunuz diye karşınızdaki kişi sürekli sabretmek zorunda değil. Sabır da bir yere kadar yahu, değil mi? Sevgili Necla'cığım, canım benim, o da bizi Konya'dan dinliyor. Bugün Konya maşallah döktürmüş. Belli ki bizi kilitlenmiş. Alanya'dan Hataylı Ahmet Usta, seni de unutmayalım. Harbi Kız şarkıların ilaç gibi, Instagram'dan da seni takip ediyorum demiş. Sevgili Adem'cim, her zaman bekleriz. Kral FM Harbi Instagram adresim bu arada. Takip etmeyenler varsa takip edebilirler. Vallahi damarın adresi diyoruz kısacası. Gaziantep'ten var ol. Vallahi çok güzel şeyler yazmış. Kardeşi Hilal'i armağan ediyor. Eyvallah. Hilal'e de yazalım reçetemizi.

0: Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EZCO demek.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda.

0: gün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

Eğer ağlıyorsam yaşıyorum ben. Ağlamak güzeldir canlar. Çünkü insan bazen içine sığdıramadığı öyle acılar yaşıyor ki o acılar yüreğinden taşıyor. Bazen işte böyle gözlerinden de taşıyor. Her sessiz güçlü değildir. Bazıları sadece kimse duymasın diye içinden ağlar. Bazen bir damla gözyaşı söylenemeyen binlerce cümleden çok daha ağır gelir.

Salih Özçelik, selam olsun kardeşim sana da. Sevgili Kevser, büyük yarın bir kız ağlamaktan tükendik demiş. Evet, o zaman ne olacak? Bir yerden sonra üzülmek yerine vazgeçmeyi öğreniyorsun kardeşim. Vazgeçirenler sağ olsun diyelim. Marisa Soma'da bizi dinleyen kralcılarımıza varmış. Sevgiler, selamlar. Tekside bizi dinleyen kralcılarımız. Sevgili Bağırcığım, öpüyorum canım benim. Seni de, tüm arkadaşlarına kolaylıklar diliyorum. Seçten her gün olduğu gibi bizi dinleyen kralcılarımız arasında Resul Aydın var. Kardeşi Murat'a eşi Dile'ye armağan etmiş. Bize seve seve gönderiyoruz. Anamur'dan Erhan, kolay gelsin. Manzara o biçim, maşallah. Bu şarkılar da eşlik etsin o zaman bu güzelliğe. Az sonra sevgili Atı burada olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerikan Başkanı Trump, Çin'in başkenti Pekin'de. Amerikan basını Trump'ın mevkidaşı Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. The New York Times gazetesi ise gizli bir istihbarat raporu yayımladı. Amerika'nın İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadığı belirtiliyor. Gazete, Amerikan ordusundaki mühimmatın tükendiği ama İran'ın askeri kapasitesinin %70'inin hala yerli yerinde olduğu iddiasında. Milli Savunma Bakanı Güler, Orta Doğu'daki gerilimin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında artan askeri işbirliği adımlarına tepki gösterdi. Güler, temelini Türkiye karşıtlığından alan birlikteliklere bölgede bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatmak isterim dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları ise yalanlayan Dervişoğlu, gençlerin ekonomik sıkıntılarına da dikkat çekti.
5: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım.
6: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı casusluk suçlamasıyla açılan davada 3. celse bugün görülüyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı.

Anda Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Bazı okullarda biriken balçık ve çamurun tahliyesi de sürüyor. İlçe genelinde bugün eğitim yapılmadı. Şırnak Beytüşşebap'ta da şiddetli sağanak sonrası Haburçayı

0: Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En merhametli, en güçlü ve en büyük olan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi Kızı Uğurladık Hizmet Güzellik Sarası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atada müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: Ve Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: dantel takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Tüm hoş geldin diyenlere. Sesini duydum, mutlu oldum diyenlere. Sesini duydum, huzur buldum diyenlere. Armağanım olsun bu şarkıyı ki varsınız. Sizlerin bu dünyada canım, varlığınız yeter. Eyvallah. Kaptanımız bekliyor Fortrax FMX'te. Yollarda kaptanımız. Bugünkü durağı Adana. Adana'ya gidek mi dedik? Adana'ya gitmiş bile kaptanımız. Bakalım neler aktaracak bizlere.
1: Varlığın yeter. Senin bu dünyada canım, varlığın yeter.

0: Sevgili ata selam olsun diyelim Adana'dan. Harbi'nin saatinde de paylaşmıştık. Şimdi sıra sende, mikrofonu teslim aldın, sen de hoş geldin diyelim. Evet sevgili kralcılar, uzun yol kaptanlarımızla bir araya geldiğimiz Ford Trucks'ın Kaptanlar Kulübü Senin Şehrinde sloganıyla Türkiye turunda bu kez durağımız Adana. Adana'dayız, nakliyeciler sitesindeyiz. Sağ olsunlar hem uzun yol kaptanlarımız hem de Kral FM'i yakinen takip eden kralcılarımız bizleri buralarda yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar, misafir ettiğimiz birçok yürek vardı stüdyomuzda. Kaptanlarımıza bir teşekkür ediyorum. Her birine iyi yolculuklar olsun. Kazasız belasız onlar yoldaş edinmeye devam ediyorlar. Kral FM'i araçlarında sağ koltukta yoldaş edinmeye devam ediyorlar. Radyolarının hafıza bölümünde birinci sırada her zaman Kral FM olduğunu söylediler. Teşekkür ediyoruz her birine, kazasız belasız iyi yolculuklar. Evet, burada yarışmalar, etkinliklerimiz var. Hediyeler dağıtıyor Ford Trucks ailesi ve katılımcı firmalar. Tabii ki kaptanların yollarda en çok ihtiyacı olan şeyler. Evet, powerbanklerden, termoslara, gözlüklerden, şapkalara, yeleklere kadar birçok hediye var. Buradaki yarışmalarda derece alan bütün kaptanlarımız hediyelerini alıyorlar. Bugün Adana'dayız. Adana'da nakliyeciler sitesindeyiz. Sevgili kralcılarımıza hatırlatalım. Tarsus yolu üzerinde uğramak isteyen kaptanlarımız da kralcılarımız da uğrayabilirler. Tekrar iyi programlar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda yine bağlantıda olacağız.
1: Bağlantıda olalım kaptanım, eyvallah. Kaptanımızı dinledik. Şimdi kralı dinleyeceğiz. Orhan Baba'yı dinleyeceğiz.

0: Tıpkı bu şarkıda olduğu gibi her derde gülerim. Gelen sen olunca diyor Sultan Gazi'den Hamide. 19 yılı bırakmışlar geride, bugün evlilik yıl dönümüymüş. Doğru mu Hamide?
1: Doğrudur abi.
0: Vay vay vay, nice yıllara inşallah.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
0: Eşine de radyomuz aracılığıyla sesleneceksin, öyle mi?
1: Evet abi, haklısın.
0: Tekstilde mi çalışıyorsunuz?
1: Evet, tekstilde çalışıyorum.
0: Maşallah. Karı koca dayanışma halindesiniz.
1: Aynen öyle.
0: Yuvamız için çalışıyoruz diyorsun.
1: Aynen abi. Evet.
0: Eş olmanın en önemli olaylarından bir tanesi bu işte, bu dayanışma.
1: Tabii ki, yoksa zor yani bu zamanda.
0: Bencillik olduğu zaman, bananecilik olduğu zaman, umurumda değil olduğu zaman yürümüyor evlilikler.
1: Aynen öyle. Evet.
0: Siz bak ne güzel karı koca dayanışma halindesiniz ki çalışan kadınların yükü daha fazla oluyor. Hem evde hem işte, değil mi? Kolay değil her tarafa yetişmek. Evet, ama abi, şikayetçi olmadan eşinin yanında olduğun için seni tebrik ediyorum. Veya yuvan için mücadele ettiğin için seni tebrik ediyorum. Bu durumda olan tüm hanımlarımızı da, tüm kadınlarımızı da tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz abi, Allah razı olsun.
0: Hamide, 19 yıl nasıl geçti bir anlat bakalım.
1: Valla 19 yıl nasıl geçti? Su gibi geçti. Aynen. İnşallah Rabbim 19 yıl daha nasip eder. Eşimi tanıdım her gün aynı benim için.
0: Ne güzel duygular. Duyuyor musun? Neydi eşin ismi?
1: Serkan.
0: Serkan.
1: Evet.
0: Serkan, duyuyor musun? Bak. Hamide üçlüğünde başladı. Sesinle, mesajınla, şarkılarınla dinletelim. Selam. Hadi bugün üçlüğe ben de varım. Eşimle 19 sene oldu, onun için şarkılarını sıralamışsın. İki Kayhan bir Resul Dindar şarkısı. Çalarsan mutlu olurum diyerek satırların mesajını tamamlamışsın Sultan Gazi'den Hamide. Bu satırları, bu mesaja eklemek istediğin neler, söz sende.
1: Öncelikle eşimi çok ama çok seviyorum. 19 yılımız doldu. İnşallah Rabbim daha uzun güzel ömür nasip eder. Şu anda zaten bizi dinliyor.

0: Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin enerji deposu.
6: Orbus.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Ne, seviyorum mu dedin? Şerefsiz herif.
4: Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum. Lan
3: koymuyor musun?
4: Lan seviyor musun yolun Dicle'yi?
5: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da ferman değil.
6: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum. Ha?
4: Ne gördün sen gözünle? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
6: Ah.
7: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.
8: FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.
9: Atadan müzik ziyafeti.

üçlü tamamladık bu harika şarkıyla. İlk saatimizi tamamlamadan sevgili Kaptan Şener'imize dönelim yine Adana'da. Fortrax FMX'de. Kaptanımız yollarda. Kaptanlarımızın yanında diyelim. Ve tekrar bağlantımızı yapalım bakalım neler aktaracak bizlere sevgili Kaptan Şener'imiz.

Sevgili Ata, tekrar selam olsun Adana'dan. Güzel yüreklerinize, kralcılarımıza selamlar sıcak Adana'mızdan. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla Türkiye yollarında olmaya ve Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'lerini, çekici tırları o güzel yüreklere tanıtmaya devam ediyoruz. Kaptanlarımız etkinlik alanında, bir yandan bakıyorum şöyle tam bizim stüdyonun önünde Langırt var. Keyifle Langırt oynuyorlar. Masaj koltuklarında masaj yaptıranlar, yarışmalara katılanlar. Yani yine keyifli bir atmosferde kaptanlarımız güzel bir mola veriyor. Dün söz vermiştim. Özellikle Gaziantep'ten 60. yıl Karataş Gatem hattında şu an çalışan sarı minibüslerdeki kaptanlarımızdan Deli Poyraz dinliyordu bizi. Vallahi tam programı bitirdik, onlar geldi. Yarın mutlaka anonsunu yapacağım demiştim. Selam olsun diyelim. 27 HO 1387 plakalı Kaptan Deli Poyraz'a buradan bir selam göndereceğim. Bir de her zaman bizi yakinen takip eden Cumali Bakkalımız var. Cumali Bakkalımıza bir selam göndereceğim. Evlatlar biraz rahatsızdı. Hastanedeydik, o yüzden gelemedim dedi. Ama yine de yetişti. Sevgili Cumali Bakkalımıza ve İsmail sevgili oğlu kolunu kırmış geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve Mehmet'e de geçmiş olsun dileklerimizi de diyelim. Evlatlar göz bebeği değil mi? Canlar bizim için çok kıymetli. Aman onlara bir şey olmasın diye böyle sakınıyoruz devamlı. Sevgili Ata, bugün Adana'dan sizlere seslendik. Ford Trucks yeni F-Max'leri Adana'da tanıttı. Nakliyeciler sitesindeydik. Burada etkinliğimiz hala devam ediyor. Ama bizler bağlantımızı tamamlayacağız. Yarın neredeyiz? Yarın Tarsus'tayız. Sevgili kralcılar, yarın Tarsus'ta yine nakliyeciler sitesinde uzun yol kaptanlarımız ve kralcılarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Hem Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'leri hem de Kral FM yanı başınızda, şehrinizde olmaya devam edecek. Mikrofon tekrar sende.

0: Kaptanlar Kulübü'nü sundu.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
1: Vavakars, İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor. Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Geyini konuk edecek. İstanbul'da oynanacak maç saat 19'da başlayacak.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Antalya'dan. Memlekete bol selamlar demiş. Çanakkale'den Alev, Müslüm Baba şarkısı Canom Pınar'a. Yanımda Serpil abla var, ona da demiş. Merve En Güzel Şarkılar eşim Eren Deniz'e. Dizimin dermanıdır o demiş. Balıkesir Havran Çakmak Mahallesi'nden Şemsettin Ercan. Ferdi Baba'dan diyor. Erzurum'dan Leyla. Eyvallah. Ürgüp'ten Ahmet. Selamlar demiş Ahmet. Çorlu'dan Mustafa Çetin. Bana armağan etmiş, eyvallah. Giresun Bulancak'tan Emrah Karaman. Cansın abi demiş. Ankara'dan Şirin Güney Üçlük demiş. Nevşehir'den Aslı. İzmir Bozyaka'dan Fikret. Antalya'dan Gökhan Dalkılıç Üçlük demiş. Almanya'dan Bahtiyar. Kız kardeşiyle yolda dinlediğini belirtmiş.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
5: Enuygun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: Yataklardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok.
5: Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yazın en güzel yanı...

duyar mısın feryadımı? On numara on yıldız bir şarkı. Ne güzel söylemiş Gülden Karaböcek. Arabesk müziğimizin harika örneklerinden bir tanesi. Bir haykırıştır arabesk. Bir haykırıştı bu şarkı. Sesini duyurmaya çalışanlara. Duyar mısın feryadımı dedi Gülden Karaböcek. Merhaba tabi, Tekirdağ Çerkezköy'den Ali. 16-30 öncesi veya sonrası Güler Duman'dan. Ben şahımı gördüm. Türküsünü tüm çalışma arkadaşlarıma ve sizlere. Çalarsan sevinirim demişti. Şarkın geldi. Ata merhaba demiş Adanalı Ahmet. 16-30 için Kamuran Akkor. Nişan yüzüğü çalarsan sevinirim demiş. Senin de şarkın hazır Ahmet.

Eyvallah Kayseri'den Fatih. Dursun Bey Balıkesir'den Rakibe Akdağ bütün sevdiklerime diyor. Samsun'dan Elmas, Trabzon'dan İbrahim Aydın yeni doğan bebeğim için diyor Müslüm Baba'dan. Tosya'dan selamlar demiş Hatice arkadaşı Emine Pala ile Ankara'daki arkadaşı Emine Pala için demiş. Bayrampaşa'dan Özgür. Arkadaşlar Ozan, Murat ve Hayriye ablasına. Kelkit'ten Ali, Bayburt halkına. Balıkesir Edremit'ten Abdullah Yılmaz, eşi Özlem Yılmaz'a. Mersin'den Hülya.

Taner İsmail Hazar'dan bir şarkı demiş. Hadımköy'den Cengiz Telci, aileme tüm kuyacak üzüm duyarına. Konya'dan Necip tüm kralcılara. Didim'den Ali Kaya tüm kader mahkumlarına. Bursa Yenişehir'den İbrahim Palamut tüm çalışanlara. Bahçeli Evler'den Mehmet tüm kralcılara. Davut Beykoz'dan Tokatköy'den. İşler yoğun demiş, tekstilde çalıştığını belirtmiş, eyvallah. Halim Er atılmış Litvanya'dan, şoför arkadaşlara diyor. Tekirdağ Kapaklı'dan Sevinç selamlarını gönderiyor.

ayrılmasın. Figa'dan Kadriye, Sakarya Cezayir'deki oğlu Muhammed Ali Tutal'a. İstersen ayrılalım. Ödemiş Ayakkabıcılar sitesinden Sayacı Mestan. Sadın, hadi gel barışalım. Isparta'dan Bahar, Seyip'te kavuşamayanlara. Hadi gel. İzmir'den Serap, iyi ki varsın demiş.

Fransa'dan kardeşim Muharrem Tok ile yolda dinliyoruz demiş bir sevenimiz. Didim'den Onur Öztürk, Azer Bülbül'den tüm emekçilere diyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Orbus. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
7: En uygun.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
12: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot garaj yolu ekspertiz.
13: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
14: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
16: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
17: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
18: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
19: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
0: Peugeot. İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam.

0: Ordu Fatsa'da Ramazan Durgun, Almanya Dortmund'dan Üç Kafadar Ali Kara, Edip Kuru ve Metin Ekin. Bursa'dan Otobüs Fabrikası'ndan Erdem. Konya'dan Ayşe. Eskişehir'den Havva. Almanya'dan Bülent Akyüz. Kayseri'den Şaban. Fransa'dan Nurten. Cide İlyas Beyköy'ünden Cengiz. Ay maşallah. Daha birçok mesaj var ama vakit kalmadı arkadaşlar. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek, yetiştiremediğimiz mesajlar için anlayış hoşgörünüze sığınarak sözü ve mikrofonu sevgili Kaptan Şener'imize bırakalım, bugünlük de bu kadar diyerek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En merhametli, en güçlü ve en büyük Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. CHP'den de ihraç edilen Yalım ifadesinde desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında özele destek istediğini anlattı. Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiğini, maaş ve sigortalarının buradan ödendiğini iddia etti. CHP liderinin kullandığı VIP aracın dönüştürülmesiyle ilgili 170 bin euroluk masrafında belediye kaynaklarından karşılandığını, belediyede bulunan aynı marka ve model başka bir araçla birlikte tek fatura kesildiğini öne süren Yalım, 2023'te Özgür Özel'den telefonla gelen bir mesaj doğrultusunda 1 milyon lirayı aracı bir kişiyle özele ulaştırdığını da iddia etti. Tutuklu Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. FETÖ'ye üye olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Atalay Demirci, İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Demirci tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Gürlek, personel alımı için ilana çıkılacağını belirtti. Alımlar bu sene içinde tamamlanacak, dedi. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira, Kasımpaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Şüphelinin kasten yaralama suçundan poliste kaydı bulunduğu anlaşıldı. Yakalanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak için ek tren seferleri düzenlenecek. Yüksek hızlı trenlere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon tahsis edilecek. Toplam kapasitede 18.664 kişilik artış yapılacak.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. İstanbul'da oynanacak maç saat 19'da başlayacak.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

Sevgili Ata, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık, şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla birlikteydin. Arada hatta biz de seslenme fırsatı bulduk senin yayın saatinde. Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'lerini tanıtmaya, Türkiye yollarında olmaya devam ediyoruz. Bugün sevgili kralcılara Adana'dan sesleniyoruz. Etkinlik saatimizi 14-16 arası gerçekleştirdik. Şimdi kendi yayın saatimiz adına tekrar mikrofon başındayız. Selam olsun diyelim dostlarımıza. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Öncelikle Samsun'umuza bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Samsun'daydık. O bölgeden de geçtik aslına bakarsanız. Akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yoğun yağmur vardı. Yağış Havza ilçesinde sele neden oldu maalesef. Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinde cadde ve sokaklar kısa sürede sulara gömüldü. Onlarca araç sel sularıyla sürüklendi. Büyük geçmiş olsun diyelim Samsun'umuza, Samsun halkına. Tabii hep aynı noktaya dönüyoruz. Yani bu dere yataklarına neden evler, yerleşim alanları inşa edilir sorusu ister istemez böyle felaketler sonrası aklımıza geliyor ve ders çıkarmadığımız gerçeğini de maalesef hatırlıyoruz. Evet, bir kez daha geçmiş olsun diyelim, afetsiz sorunsuz yağışlar dileyelim ki birçok bölgemizde tekrar yağış var.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan.

0: termos ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konuklarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312-995-0995.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar Borusan Next.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda.

0: küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele?

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Sprite ve nane olur mu?
4: Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: İlaç Gibi Radyo.
9: Reklam.
10: Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla kralcılarla birlikte olacak. Yarın Mersin Tarsus Nakliyeciler sitesinde, 15 Mayıs'ta Mersin Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
11: Kaptan Şener.
7: İlaç Gibi Radyo.

Yolculuk ve seyir devam ediyor. Dostlarımızın o güzel mesajları gelmeye başlamış. İletişim bilgilerini hatırlatalım. Kral FM Kaptan Şener. Yine Instagram'da ulaşabileceğiniz adresimiz. Kral FM WhatsApp hattımızda 0532-703-92-00. Sevgili dostlar, bakalım kimler yazmış. Çiğdem Çağlar, hoş geldiniz memleketime demiş kaptan. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun diyelim İstanbul'umuza. Memleketinize de selamınızı iletmiş olalım. Tülay güne bir söz bırakmış. Sevmek için bir neden yoktur derler ama ben her zerrene ayrı bir anlam yüklüyorum. Ve soruyorum kendime, nasıl olur da bir insan tepeden tırnağa böylesine kusursuz olur? Huzurum gönlün efendisi, hoş gelmişsin. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Nuran Hanım, o da İzmir'den mesajını ulaştırmış yine. Mutluluk küçük şeylerin güzelliğini fark edebilme sanatıdır demiş Oscar Wilde ve bu güzel sözü ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Nazan Hanım bir soru yöneltmiş galiba ama inanın bilmiyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun ilginiz için. Nursel Koç takipteydi, selamlarımızı iletelim. Sesinize güller açmış kaptan diyor, yüreğinize sağlık. Çiğdem Hanım bizleri dinliyordu. Bir insanın sağlığı yerindeyse, ailesi hayatta, geleceğe dair bir şeylerin hayalini kurabiliyorsa dünyanın en zengin insanlarından biri olduğunu sık sık kendisine hatırlatması lazım demiş. Hoş gelmişsin kaptan. Yoklamamızı verelim, dinlemedeyim diyor Çiğdem Hanım. Selam olsun diyelim Çiğdem Hanım'a da. Bahadır kaptan takipteydi. Yine bir sürü fotoğraf karesi gelmiş galiba. Sera'da mı dinliyorsunuz? Kaptan abim hoş geldin. Sefalar getirdin. Emek olmadan yemek olmaz. Yazlık zerzevatlarımızı diktik. Tüm çiftçilerimize de bereketli sezonlar dilerim. Bursa'dan selam olsun diyelim. Çiftçilerimizin haftası aynı zamanda değil mi? Bütün ekmeğini böyle topraktan çıkaran tüm çiftçilerimiz, her birinize selam olsun, emeklerinize sağlık, toprağı işlemeye devam ediyorlar ki etsinler zaten, onlar olmasa yaşam döngüsünün büyük bir parçası eksik olur, üretilmez ve biz tüketicilerde yiyecek bir şey bulamayız aslında bakarsanız, işin özü bu. Bütün çiftçilerimize tekrar selamlarımızı iletelim, kolaylıklar dileyelim, bereketli bir sezon dileyelim. Sıradaki güzel şarkılar sizlerin olsun. Alemin kralındasınız, ilk yoklamaları aldık. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Ritmini yakala. Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Orbus. Nissan'da bahar coşkusu.

0: Sun.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Süpürge deyince vatan.
4: Garaj Şoför. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Pilot Garaj Şoför.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
9: Ödemek EasyCo demek.
10: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
11: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
12: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
10: Oh be, dünya varmış.
11: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
10: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
13: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresler uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
14: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
15: Büyük rahatlık PTR.
16: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
17: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
19: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
19: E vade de bozulmuyor.
0: Finansal özgürlük budur işte.
18: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Arabanı arabamla takamam.
4: Sprite ve nane olur mu?
18: Sprite ve

0: İlaç gibi radyo.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
4: Vereceksin tabii lan. Ben senin karının abisiyim abisi.
5: Nereye gidiyoruz?
6: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
5: Bu halde çıplak.
6: Çıplak mıyım civan ben?
5: Çok da yeni değilsin yani, kusura bakma da. Şunu bunu kapat bari.
6: Ay ne yapıyorsun ya, sen kimsin de bana karışıyorsun?
7: Sen yaptın.
6: Beni böyle özlemeyeceksin artık.
7: Özlemeyeceksin?
6: Özlemeyeceksin. Ben Derya ablamdan helallik kalmışım.
8: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.
9: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

İlk saati yavaş yavaş sonlandıracağız. Bu güzel şarkılar eşliğinde saatimizi uğurlayalım. Saat başı ana haber bülteni biliyorsunuz. Her gün olduğu gibi hafta içi bugün de 18'de günün gelişen haberlerini bir haber merkezimizden alalım. Siz güzel yüreklerle bir saatimiz daha var. Böyle şarkıları yine sizlerin o güzel mesajlarını paylaşmaya devam edeceğim. İkinci saatte de Adana'dan siz güzel yüreklere seslenmeye devam edeceğiz. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Milli Savunma Bakanı Güler, Orta Doğu'daki gerilimin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında artan askeri işbirliği adımlarına tepki gösterdi. Güler, temelini Türkiye karşıtlığından alan birlikteliklere bölgede bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatmak isterim dedi. Tarihi ziyaret başladı. 9 yıl aranın ardından Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Çin'de. Amerikan Başkanı'na aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu iş dünyasından kalabalık bir temsilci grubu da eşlik ediyor. Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı. Ancak beklentiler karşılanamadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları ise yalanlayan Dervişoğlu, gençlerin ekonomik sıkıntılarına da dikkat çekti.
5: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım.
6: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa, bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı casusluk suçlamasıyla açılan davanın 3. celsesinde tüm sanıkları tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 6 Temmuz'a ertelendi. Samsun'un Hamza ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Bazı okullarda biriken balçık ve çamurun tahliyesi de sürüyor. İlçe genelinde bugün eğitim yapılamadı. Şırnak Beytüşebap'ta ise şiddetli sağanak sonrası Habur Çayı'yla Yeşilöz Deresi taştı. İki köyde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Yağışlı hava bu akşamdan itibaren ve özellikle yarın birçok ilde etkili olacak. Peki hangi iller risk altında, nasıl bir yağış bekleniyor? Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
7: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte o şiddetli yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu yağışlar. Özellikle Karadeniz'in orta kesimlerinde işte Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu bu kesimde gök gürültülü sağanak yağmurlar bugün de devam edecek. Akşam saatlerinde Edirne ve Trakya'da da şiddetlenecek. Yarın çok daha büyük risk var. 7 bölgemizde bu tür yağışları göreceğiz. Gök gürültüleriyle gelecek. Ama yarın en riskli yerleri saymak istiyorum. Yine başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir, hatta Ankara. Buralardaki yağışlar çok şiddetli olacak ama yine kısım kısım şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir ve daha çok öğleden sonra akşam üzeri görülecek. Ege'de büyük risk var. Günlerdir çok sıcak bir hava var Ege'de. Yarın İzmir ve Ege genelinde bu gök gürültülü şiddetli yağmurları göreceğiz. Akdeniz'e de iniyor yağışlar. Antalya, Adana, Kahramanmaraş birçok noktada var. Sonra Güneydoğu'da özellikle Cuma günü Güneydoğu'daki yağışlar çok şiddetli. İstanbul'da da bu gece ve yarın sabah yağmur daha şiddetli olacak. İstanbul'da da su baskını tehlikesi var. Hafta sonu ve Mayıs'ın ilerleyen günlerinde de bu tür yağışları göreceğiz. Dere havzalarından uzak durmamız lazım. Muhakkak yağmurlar başladığı an yüksek yerlere gitmemiz gerekiyor. Bu yağışlardan kurtulmak için ayrıca ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin.
4: Kurban Bayramı'na 2 hafta kala İstanbul'da pazarlar kuruldu. Kurbanlıkların da girişlerine izin verilmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Megakent İstanbul'a 60 bin büyükbaş ve 80 bin küçükbaş kurbanlık getirildi. Büyükbaşlar 250-300 bin, küçükbaşlar 30-40 bin lira bandında. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı. Finalde Bulgar rakibini 2-0 yenen Merve Dinçel kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
9: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normallerinde, ülke genelinde bahar sağanakları etkisini artırıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
10: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
11: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

saat dinleyebileceğiniz bir frekans. Radyolarınızın hafıza bölümünde birinci sırada Kral FM varsa, ikinci sırada kardeş radyomuz Kral Pop Radyo olsun diyelim ve bu güzel şarkılarla ikinci saati karşılayalım. Yollardaki canlara iyi yolculuklar. Bizleri mesaide dinleyen güzel yüreklere iyi mesailer. Nöbetteyim, görevdeyim diyenlere vukuatsız iyi nöbetler dileyelim ve istirahatteki dostlarımıza da çok güzel bir çarşamba akşamı olsun. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz Adana'dan devam ediyor.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. Ritmini yakala. Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Marula sarılır, lavaşa konulur. Lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
6: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
5: Durmazsan de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
8: Bursan Next. Nissan'da bahar coşkusu.

0: Pilot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım. Mikro.com.tr. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ersin vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Tefal TY2098 WO X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 8.999 liraya. Tefal Blend Up kişisel blender 1000 watt kuzey mavisi 5.799 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele kılçık hocam.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok. Aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran.

0: kaçırmayın. Bakım otopratik,
1: otopratik. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çoğu

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

İkinci saatin o güzel mesajlarına dönelim. Gaziantep'ten Bakkal Cumali yine takipteydi. Selam olsun. Keyifli güzel bir sohbet yapmıştık. Yüreğine sağlık. Bir kez daha evlatlara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şifa dileyelim inşallah daha iyilerdir. Çiğdem Hanım, Adana'da mısınız? Oo ne güzel ya. Memleketten sesleniyorsunuz yani. Peki selam olsun diyelim, ne güzel. İyi yayınlar Can demiş. Aylin Bandırma'dan bizleri dinliyordu. Kolay gelsin diyelim mutfaktaki güzel yüreklere de. Uzak şehirlerdeki gezgin, bulunduğun yerlere uygun olsun. Uzaklık mesafelerden ibaret. Sesinle yakın olmana ne diyeceksin diyor. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler demiş, selamlar olsun diyelim Tuğba Zaman. Aynur Altundağ galiba değil mi? Ben de sessiz takipçilerinizdenim. Başarılar, hayırlı yolculuklar diliyorum. Az önceki şarkı için de çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkürler, sağ olun sizler de. Sema Doğan, yolların can kaptanı, gideceğin yere usul usul git diyorsun ya kapanışta, dinlemediğim tüm şarkılar size ve Doğan ailesine gelsin, yolunuz açık olsun, Gölbaşı'na da bekleriz demiş, selamlar olsun diyelim Gölbaşı'na. Nur Sayın, merhabalar Şener'cim, gecikmeli de olsa kulağım sende şimdi diyor, armağan olsun şarkılar diyelim o halde. Muhterem abla, mesele kralın adamı olmak değil, adamın kralı olmaktır. Hoş geldin kıymetli kardeşim, güzel keyifli yayınlar olsun. Şarkılar seni dinleyenlere armağan olsun. İyi ki varsın, seviliyorsun güzel insan. İstanbul'dan sevgiler selamlar demiş, selam olsun İstanbul'umuza. Neslihan Hanım takipteydi, bugün de geldim. Dün hastane işleri vardı diyor. İnşallah güzel sonuç alacağım demiş kaptanım. Dualarınızı eksik etmeyin demiş. Vallahi şifa dileklerimize diyelim bütün hastalarımıza ve tabii ki sizlere de inşallah iyi sonuçlar olsun diyelim. Turgay Varol var, Mehmet Ali Büyük Karagöz, Emine Hanım Hollanda'dan, Almanya'dan, Hatice ablam selam olsun. Hatice Şat Can selamlar diyelim. Can ailesine, Şat ailesine selam olsun. Emin Ali Karadağ Gaziantep'ten takipteydi. Demirhan Kaya dinliyordu. Ayşe Çolakoğlu ve Antep'ten Mustafa Kara selam olsun diyelim. Yine görebildiğim isimlerden birkaçıydı. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz bu güzel şarkılarla Adana'dan devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Orbus.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: avantajı sağlayın.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
3: En uygun.
4: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal b bal bal bal parmak.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
8: Volkswagen.
9: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
11: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
12: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
13: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
16: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
17: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
15: Oh be, dünya varmış.
16: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
15: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
18: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel notası. Detaylar Chery.com.tr'de.
19: Chery. Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
20: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
21: Donuyoruz Yüksel abi.
20: Bu havada.
21: İnternette donuyoruz.
20: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
22: Fiber hızında hedefim, havada kanada çekerim.
23: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
20: Altyapınız olmasa da fiber hızı eviniz.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve geldik veda faslına. Sevgili Atadan 17'de mikrofonu teslim almıştık. Şimdi Meli'mize tekrar İstanbul'a mikrofonu teslim edeceğiz. Bugün Adana'dan seslendik dostlarımıza. Bir Ayten ablaya teşekkür edelim değil mi? Ayten Telmi yine yanında güzel yüreklerle birlikte ziyaretimize gelmiş. Etkinlik yaptığımız alanda bizleri ziyaret etti. Ve kendi el cihazlarıyla böyle kekler yapmış, hediyeler getirmiş. Çok da güzel bir hediyesi var. Böyle bir fincan getirmiş. Karavanımda keyifle saklayacağım bir hediye oldu. Üzerinde koca ayağın resmi var. Kaptan Şener diyor. Yolda, doğada, kalbimizde demiş. Çok manidar, çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi süpersiniz dediğim. İyi ki varsınız. İşte Kral FM ailesi böyle kocaman bir aile ve herkes birbirine böyle yürekten bağlı. Sevgili dostlar, Adana'dan gerçekleştirdiğimiz yayının sonuna geldik. Yarın Tarsus'ta olacağız. Tarsus'tan güzel yüreklere sesleneceğiz. Yavaş yavaş Mersin'e doğru ilerleyeceğiz sonra. Yarın sevgili Harbi Kız'ın ve Atan'ın saatinde buluşmak dileğiyle diyelim. Kendi yayın saatimizde yine 17'de mikrofonda olacağız. Bugün de program biter. Kaptan Şener, usul.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Tarihi ziyaret başladı. Amerikan Başkanı'nın Çin temasları haber portallarının ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. 9 yılların ardından Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Çin'de. Amerikan Başkanı aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu iş dünyasından kalabalık bir temsilci grubu da eşlik ediyor. Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı. Ancak beklentiler karşılanamadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. Geçelim TRTHaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı casusluk suçlamasıyla açılan davanın 3. celsesinde tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 6 Temmuz'a ertelendi diye yazıyor habertürk.com'da. Sabah.com.tr ile devam edelim. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılıyor. İki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa hala devam ediyor. Hürriyet.com.tr var sırada. FETÖ'ye üye olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Atalay Demirci, İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Demirci tutuklandı. Sözcü.com.tr'deyiz. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira, Beyoğlu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Şüphelinin kasten yaralama suçundan poliste kaydı bulunduğu anlaşıldı. Saldırgan tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Adalet Bakanı Gürlek, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Gürlek, personel alımı için ilana çıkılacağını belirtti. Alımlar bu sene içinde tamamlanacak dedi. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. İsrail, Eurovizyon'da finale kaldığı tepkiler yükseldi. Protestocular yarışmanın yapıldığı alanın önünü Filistin bayraklarıyla adeta kuşattı. Avrupa Yayın Birliği, Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'yı yarışmadan men etmiş. Ancak İsrail için aynı kararın alınmamasıyla İspanya, Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda Eurovizyon'dan çekildi. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkelerin resmi kanalları yarı final yerine Filistin konulu yayın yaptı. Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak için ek tren seferleri düzenlenecek. Yüksek hızlı trenlere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon tahsis edilecek. Toplam kapasitede 18.664 kişilik artış yapılacak diye yazıyor cnntürk.com'da. Değerli dinleyiciler, bir hatırlatmayla bitirelim net gündemi. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Otopratik.
7: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normallerinde, ülke genelinde bahar sağanakları etkisini artırıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
7: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 13 Mayıs 2026 Çarşamba, Melih'in sevgi çemberi başladı. 21'e kadar devam edeceğiz. Sevgili dostum Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. İnşallah saatler 21'i gösterene dek 2 saat boyunca en iyinin, en güzelin mücadelesinde huzurlarda olacağız. Efendim, güzel bir günün gönlünüzce geçmiş olduğunu ümit ediyorum. Ömrünüz boyu sağlık, sıhhat, huzur, afiyet, bolluk ve bereketle hayırlı bir ömür dileklerimi de iletmiş olayım bütün kralcılara. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun, şu şarkıyı çalar mısın Melih? Acaba bu sanatçıdan bir şarkı var mı Melih gibi sorularınızı bence kendi kendinize değil lütfen bana iletin. Ne yapacağız? Hemen Instagram kullanan kralcılar, mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına duymayı ve dinlemeyi istediği şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştıracaklar. Bu arada bugün paylaştığım postu özellikle sesini dinleyin. Sevgili Akif Özcan kardeşimin bana özel olarak hazırladığı şahane jenerik müziğimi bugün kendi postumda da kullandım. Bir bakın bakalım nasıl olmuş, yorumlarınızı da bekliyorum. Efendim, Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 21'e kadar.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimine, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi
2: radyo. Reklam. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak. İlaç gibi radyo.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Superbox 5G evinize geldi. Şak diye internet tak.

0: 900 TL. Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye. İstanbul Çiğ Köfte.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada.

0: uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenli öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek. Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve nane.

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör. Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontele.
3: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
4: Volkswagen.
5: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Shop Expertiz.
8: Taşır da işimizi nasıl

0: tüm randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın. Güvenilir, bakım otopratik,
1: otopratik. Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir.

0: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan, Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
1: Volkswagen.
2: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
3: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili dostlar, gerçekten Türkiye'de ya da dünyada fark etmez, müzikal anlamda isim olmuş, zirveye oturmuş, insanların gönül tahtının baş köşesine kurulmuş bir star bir şarkı okumuşsa ondan sonra okuduğu şarkıyı okumak her baba yiğidin harcı değildir. Ama buna cesaret etmek büyük bir erdemdir. Sevgili Semih Cenk'i öncelikle canı gönülden tebrik ediyorum cesaretinden dolayı. Sonrasında gerçekten çok başarılı bulduğum için, sesini, yorumunu çok sevdiğim için ve aynı zamanda gerçekten üstatlara, ustalara saygıyı, hürmeti layıkıyla gösterebilme gibi bir yüreğe sahip olduğu için baktığımız zaman tabii ki bir şarkıyla, bir yorumla şöhret olup bir şekilde insanların tanıdığı isimlerin birkaç zaman sonra saygısızlıklarını, hadsizliklerini maalesef görüyoruz ama son zamanlarda gerçekten müzik dünyasında güzel şarkılarla yerini alıp tevazusunu, mütevaziliğini, saygısını ve güzelliğini koruyarak şahane işlere imza atan sevgili Semih Cenk'e buradan selam edelim. Keyifli bir Müslüm Baba klasiğini Semih Cenk yorumuyla da kralcılarla buluşturmuş olalım şu dakikalarda. Efendim Melih'in sevgi çemberindeyiz. Muhabbet devam ediyor. Yine yollar böyle trafik derken insanlar bunalıyor ama lütfen bunu stres yapmıyoruz. Büyük şehirlerde yaşıyorsak her şeyin bedeli var. Bunun da bedeli trafik. En büyük bedel de bu olsun. Kazasız, belasız inşallah güzelliklerle dolaşın. Hedeflediğiniz istikametlere sağ salim güzellikle varın. Dostlar ne diyelim? Biz de bu yolda sizlere yarınlık etmeye devam edelim. Kral Efendisiniz, Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım postun altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıyorsunuz. Hepsini alıyorum, dikkatle inceliyorum. En asgari müştereklerde mümkün mertebe bunları da 21'e kadar sizlere ikram etmeye

0: Geceler sessiz, sessiz yağar.
1: Efendim gerçekten güzel yurdumuzun dört bir yanı şahane, cennetten her bir yer ayrı bir köşe, şükürler olsun Mevla'ya. Bir yandan da bakıyoruz elbette çoğu dünya ülkesine nasip olmayan ayrı bir güzellik. Üç taraf denizlerle çevrili, dört mevsim yaşıyoruz. Ve tabii aslında dünyanın şirazesinin kaydığı bu günlerde yine mevsimlerin de kaymasını normal olarak karşılıyoruz. Bugün bir bakıyorsunuz güneş sanki böyle Ağustos ayından bir hava yaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz birkaç saat sonra hadi diyelim ki akşama böyle bir rüzgar çıkıyor. Aman ya Rabbim iliklerinize kemiklerinize kadar işliyor. Biraz sonra bir şiddetli yağmur. Ya Rabbim diyorsun bu nasıl bir güzellik yahu. Sende de yok yok elhamdülillah. Dolayısıyla bugünleri mesela çok sıcak havaların etkisi altında geçiriyoruz. Ama hafta sonu için İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizde yine sağanak yağışların çok etkili olacağı bilgileri var. Yine birkaç şehrimizde bugünlerde şiddetli yağan yağışlarla birlikte maalesef sel baskınları ve tabii ki insanlarımızı zor altında bırakacak bir takım tablolara da şahitlik ettik. Rabbim inşallah herhangi bir zarara, herhangi bir ziyana sebebiyet olmaksızın tabii rahmetini bizlerden esirgemesin. Mesela bu sene elbette ki böyle yağan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranlarının istenilen seviyelere gelmesinden son derece mutluyuz. Şükürler olsun Allah eksikliğini göstermesin. Ama yine de dediğimiz gibi meteorolojinin tahminlerine bakmadan plan program yapmayın diye bir kez daha hatırlatalım. Efendim tabii elbette ayrıca Türkiye'nin bu coğrafik güzelliklerinin ve Rabbim bizlere sunduğu bu muhteşem lütufların yanında bizim Türkçemizin de çok enteresan söylemleri var, sözleri var, kelimeleri var değil mi? Sevgili Ahmet abim, Ahmet Özyazı, sevgili Pergel Ahmet selamlarımı gönderiyorum. Onunla da bir yandan yazışıyoruz. Ahmet abim benim, canım sen. Kral FM'de 21'e kadar Melih'in Sevgi Çemberi'nde birlikteyiz. Instagram'da arzu eden dostlar Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmaya devam ediyor. Ben de keyif.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tenaks kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaks.com.tr'de.
5: Orbus. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
7: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan, Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
8: Volkswagen.
9: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
10: En uygun. Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tüytürk.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
14: Ödemek EasyCo demek.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
17: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
18: Hem de hiç para vermeden.
19: Abonelik de yok. Aidat da yok.
17: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Sütaş Ayran.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Seviyorum mu dedin?
10: Şerefsiz herif. Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum. Ben
9: koymuyor musun?
10: Sen seviyor musun yolun Dicle'yi?
11: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da ferman değil.
12: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum.
10: He? Ne gördün sen gözünle? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle. Ah.
13: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.
14: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim artık ilk saatin sonuna geldik. Babalar Resteri yaklaşıyor. Hazırsanız az sonra kısa bir aranın hemen ardından Orhan Gencebay'ın muhteşem yorumuyla Babalar Resteri startını vereceğiz. Bugün yine kralcılar şahane şarkılar seçiyorlar. Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım postun altına sadece şarkı ve sanatçı isimleri yazın gönderin dedim. Muhteşem seçimler var yine ama geç kalmış değilsiniz. Yine 21'e kadar dinlemek istediğiniz şarkıları ve sanatçıları bana yazıp göndermeye devam edin. Efendim tabii artık havaların geç kararmaya başlamasıyla birlikte yine havaların güzel seyriyle birlikte insanlar iş çıkışlarında şöyle biraz kafamız dağılsın. Yahu iki nefes alalım, bir dost ile iki kelam edelim diyerek elbette böyle eve geç gidiyorlar. Oturdukları ortamlarda sohbet ettikleri, muhabbet ettikleri güzel yerlerde, araçlarında, kırlarda, bağlarda, bahçelerde yine kral açmışlar. O muhteşem resimleri de bana gönderiyorsunuz, hikayelerinizi gönderiyorsunuz. Gerçekten çok mutlu oluyorum, çok teşekkür ediyorum. 21'e kadar Kral FM'de Melih'in

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ve yine yeniden ikinci ve son saatin startı. Orhan Gencebay yorumu. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Ve muhteşem klasik. Bayılıyorum bu şarkıyı dinlerken. Elbette radyoları başında mesela biz de empati yaparak diyoruz ki şu şarkıyı çalarken ben bunları hissediyorum. Acaba ben gibi kimler var? Kaç kişi var? Acaba nasıl bir duygu? Hangi düşünce içerisinde bu şarkılara kulak veriyorlar diye elbette ki empati yapıyoruz. Herkesin mutlaka kendine özgü dertleri var. Rabbim öncelikle bu dertlere inşallah tez vakit derman versin. Yalnızlıktan muzdarip olanlara yoldaş, yarenlik edebilecek güzel yürekler nasip etsin. Elbette hayatın zorlukları içerisinde ailevi sorunlar yaşayanlar, sevdiğiyle ilgili problem yaşayanlar, maddi sıkıntılar, darlıklar içerisinde olanlar. Yani hayatta yok yok, herkesin kendine özgü değişik değişik dertleri var. İnşallah herkesin tüm güzel duyguları, düşünceleri, niyetleri, hedefleri, dualarını ise hayatına yansıyan tüm güzellikler dualarının kabul edilmiş mutlulukları olsun. Efendim sevgili Mehmet'im, Bayrampaşa'dan sevgili Mehmet'e selamlarımı gönderiyorum. Kaynanam ve Arife babam, kaynanam ve Arife bayım, babam Bekir yanımdalar demiş. Peki sevgili Mehmetçiğim şu an ailesiyle birlikte bizi dinliyor Bayrampaşa'da. Kıymetli dostum, kardeşim, sevgili Mehmet'e selamlar gönderiyorum. Tüm aile eşrafına da inşallah keyifli bir akşam dilekleriyle gönlümüzdeki tüm güzel şarkıları tüm kralcılarla birlikte inşallah armağan ettiğimizi hatırlatmış olalım. Efendim 21'e kadar birlikteyiz. Bir kez daha hatırlatıyorum radyoları yeni yeni açan dostlar. Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 21'e kadar.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimine, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizde.

0: Mobil'den veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

Geceler gerçekten aslında yalnız insanlara en güzel dosttur. Aslında çok kalabalıklar içerisinde kendisini böyle şaşalı, şatafatlı bir dünyada yaşarken bile yalnız hisseden insanlar için en güzel terapi anıdır geceler. Kendini yargılarsın, kendinin muhasebesini yaparsın. Nerede yanlış yaptım, neyi doğru yaptım, hangisi iyiydi, hangisi kötüydü gibi öz eleştiriyi kendi kendimize konuşarak, kendi kendimizi eleştirerek, kendi kendimizi değerlendirerek zannediyorum güzel bir zaman geçiririz. Bunu hayatımda ben hiç yapmadım diyen vallahi yalan söyler bak. Bak Pinokyo gibi burnunu sızar. Mutlaka insan gecenin sessizliğinde kendisiyle yalnız kaldığında mutlaka kendi kendine ettiği çok derin, çok özel sohbetler vardır. Ara sıra gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Yine de yapmamış olanlar varsa diye söylüyorum. Haberiniz olsun. Dinleyin geceler dedik Baba Müslüm yorumuyla. Hemen ardına da şöyle hasretler tavan yapmış, özlemler zirveye tırmanmış, yine yürekler dağlanmış ise Allah kavuştursun diyelim. Yolunu gözlediğiniz kim varsa, yolunu gözleyip bir an evvel kavuşayım diye uğruna kime dua ediyorsanız duanız inşallah kabul olsun. Yani ne diyeyim, sizin için dua ediyorum. Yahu kardeşim yayıncı mıyım yoksa mahallenin imamı mıyım bilemiyorum ama dualar müşterektir, hep benden beklemeyin. Karşılıklı yani. Ara sıra siz de lütfen benim için dua edin yani. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor 21'e kadar.

0: Efendim, damarın derinliklerinde keyifli yolculuk, ama bu yolculuk içinde artık son demleri yaşamaya başladık. Melih'in sevgi çemberinde 21'e kadar vakit yettiğince gönlümüzdeki güzellikler şarkılarla yansısın istiyoruz. Tabii şu an kral başında bu güzel duygulara eşlik eden bütün kralcılara da selam olsun. Ama mutlaka marifet iltifata tabidir demişler. Sizler seçiyorsunuz, ben dinletiyorum. Yine efsane yorumlarınızla gerçekten taş gediye kondu. Eyvallah, yüreklerinize sağlık. Hemen birkaç keyifli şarkı daha dinleyelim. Vaktimizi en güzel şarkılarla değerlendirelim. Final için bu akşam, veda için bir kez daha huzurlarda olalım. Melih'in sevgi çemberindesiniz. İyi ki geldiniz.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni Kaf Dağı'nın ardına attı.

Efendim geçtiğimiz hafta sonu cumartesi ve pazar Türkiye için bir efsane Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda muhteşem bir organizasyon vardı. İki gün süren müzik günlerinde Kral FM ve Kral Pop Radyo olarak medya sponsorluğunu yaptığımız organizasyonda cumartesi günkü yayınımı ben de Kral FM yayınımı Unkapanı'ndan yaptım. Sevgili Kaan yanımdaydı. Orada çok kıymetli üstad sevgili Selami Şahin'le şahane bir röportaj yaptık. Bunu cumartesi günkü yayınımızda sizlere canlı olarak dinlettik. Buradan Selami Şahin'e bir kez daha selamlarımı iletiyorum. Maziden günümüze gerçekten şahane şarkıların söz yazarı, bestekarı, muhteşem yorumcu Selami Şahin'e, kıymetli üstada selam olsun. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofon başında sevgili kardeşim Nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın güzel bir perşembe günü kısmet olur ise inşallah yine aynı saatlerde 19-21 arası görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hep damar, full damar.
6: Nöbetçi Erdem.
7: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye bağlayacağız. Böyle giriş olur mu ya? Eyvah. Of. Böyle başlarsak bu yayının devamı nasıl gelecek onu bilmiyorum ben yani. Kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
6: Nöbetçi Erdem.
5: Hep damar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Tabi burada İbrahim Tatlıses'in de bir artı durumunu dile getirmek istiyorum. O da nasıl Müslüm Baba, Ali Tekin Türe ve Yavuz Taner gibi iki büyük ustayla bir araya gelmişse, İbrahim Tatlıses'in Tahir Paker'le bir noktada buluşmaları, yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız, yıkılmışım ben, mutlu ol yeter, vur gitsin beni gibi birçok klasikte imzası olan bir usta Tahir Paker. Bunun yanı sıra anlatamadım gibi, beterden de beter oldum gibi, benim çok sevdiğim Atilla Kaya yorumlarından bir tanesi de hep Tahir Paker. Yani biz burada birçok ismi dile getirmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Yani genellikle hep Ali Tekin Türe ve Ahmet Selçuk İlkan ağırlıklı olarak ifade ettiğimiz isimler, ama burada bir büyük ustayı da, Tahir Paker'i de anmadan geçemeyeceğim. Çok özel şarkılarda, çok klasikleşmiş şarkılarda onun da imzası var. Büyük ustayı da rahmetle analım. Allah gani gani rahmet eylesin. Adana'da Asri Mezarlık'ta oraya yolu düşenler de büyük ustayı mutlaka ziyaret etsinler. Tahir Paker de efsanelerden bir tanesidir.
1: Kral, kral, nöbetçi Erdem, Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
4: Vereceksin tabii lan. Ben senin karının abisiyim abisi.
3: Nereye gidiyoruz?
5: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
3: Bu halde çıplak.
5: Çıplak mıyım Civan ben?
3: Çok da yeni değilsin yani, kusura bakma da. Şununu kapat bari.
5: Ay ne yapıyorsun ya, sen kimsin de bana karışıyorsun?
6: Sen yaptın.
5: Beni böyle özlemeyeceksin artık.
3: Özlemeyeceksin?
5: Özlemeyeceksin. Ben Derya ablamdan helalle kalmışım.
7: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Hakan Gürses iyi bir ses, iyi bir yorum aslında ama yani bir dönem çok özel noktalara, çok güzel noktalara geliyorlar. Sonrasında ne oluyor? Açıkçası o konu hakkında hiçbir bilgim de yok, fikrim de yok. Yani plak şirketiyle mi alakalı, sanatçıyla mı alakalı, kendi tarzında şarkılar bulamama gibi bir durum mu söz konusu, onu da bilemiyorum. Yani böyle işte bir ara verilince de o zaman o hız kesiliyor. Yani orada bir şey oluşturuyorsunuz, bir kitle oluşturuyorsunuz, insanlar sizi tanıyor, duyuyor, biliyor. Yani daha hızlı devam etmek gerekirken bir kesilme oluyor. O kesilme de tabii sanatçının geri planda kalmasına yol açıyor.

Benim Üsküdar'da bir kardeşim var. Beni her gördüğünde 920 diyor, frekansı hatırlatıyor bana. Ne zamandır, 15 gün oldu herhalde. 15 gündür ulaşacağım. Nasıl ulaşacağını anlattım ona, Serdar kardeşime. Dedim ki böyle WhatsApp'tan bana ulaş, yaz dedim. O da yazacağım dedi. Bir türlü yazamadı. Nasıl oldu? Bugün sonunda hallettin demek Serdar. Eyvallah. Sevgili Ali kardeşime de çok çok selam olsun. Aynı Acıoğulların veliahtı sevgili Ali kardeşim. Bunlar bizim her gün sohbetimiz, muhabbetimiz olan, zaman zaman çaylarını içtiğimiz Rize Spor taraftar grubundan sevgili kardeşlerim. Sevgili Serdar'a, Ali'ye, bütün ekibe, onlar dörtlü, muhteşem dörtlü, hepsine çok çok selam olsun. Serdar, artık yöntemi buldun. Bundan sonra bir daha şey yapmaya gerek yok, açıklama yapmaya gerek yok. Ekibe de çok çok selamlarımı ilet. Güzel bir şarkıda sevgili Serdar kardeşime ve ortamda bulunan dostlara armağan olsun. Alemin en kralı Kral FM, Nöbetçi Erdem şarkıları, duyguları konuşturmaya devam ediyor. Güzel bir Mahsun Kırmızıgül. Ha, Maltepe'ye gidiyormuş her gün. Üsküdar'dan Maltepe'ye gidiyorum, yollardayım diyor. Ha, tamam. O zaman tamam. Yollardaysan sana ben yollarda eşlik edeyim canım kardeşim. Birazdan babalar, krallar da geliyor. Öyle sen sol şeridi kapat, olur mu?

Allah gani gani rahmet eylesin. Çok özel şarkılar, hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran şarkılar. Onun ilk albümü Tutku albümü 94 yılında çıkıyor sevgili kralcılar. Ben o albümü de çok seviyorum. O albüm biraz daha İbrahim Erkal Udi'dir. Udu çok güzel kullanır. O albüm biraz daha böyle taverna fantezi ağırlıklı diyebiliriz. Yani aklımdasın, insafsız, yazık bana, farklı bir tarz. Burada varmayın üstüme, tutku, unutmadım seni gibi biraz daha udun ağırlıklı olduğu, tavernanın, fantezinin ağırlıklı olduğu bir albüm. Ama o albümde de çok güzel, çok kral şarkılar var. Ama ondan sonra insafsız, aklımdasınla birlikte başka bir rüzgar, başka bir fırtına başlıyor. Çok özel bir isim, çok özel şarkılarda, klasikleşmiş şarkılarda onun imzası var. Ve Zeynep'in de söylediği Ah Mehmet'im gibi Türk pop müziğinin çok duygusal bir şarkısında da İbrahim Erkal imzası var. Onu da yani kendi söylemeyip de Zeynep'e o şarkıyı ithaf etmesi, o da ayrı bir yüce gönüllülük. Nur içinde yatsın, mekan cennet olsun.

Evet, Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti. 1-0 mağlup duruma düştü Trabzonspor. Ama daha sonra bulduğu 2 golle karşılaşmayı kazanmış oldu ve böylece Konyaspor Trabzonspor finali Ziraat Türkiye Kupası'nda bizi bekliyor. Bakalım sonuçta nasıl bir durum ortaya çıkacak, hep beraber göreceğiz. Böyle bir final ortaya çıktı. Finalin adı Konyaspor Trabzonspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda her iki takıma da başarılar diliyoruz kupada. Bakalım kupayı alacak takım kim olacak? Burada onların bir tanesinin kupayı alması, beşincinin de Avrupa'ya gitmesi anlamına gelecek.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar. Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan
2: İlaç gibi radyo.

Aşağı devam edelim. Selamlarını iletmiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Burak Akyıldız Konya'dan selam göndermiş. Gece mesaisinde seni dinliyorum. Özellikle babam Mustafa'ya sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. İstanbul Büyükçekmece'den Nilgün'den gelen bir mesajımız var. Yine Eskişehir'den Aydın selam gönderen kralcılarımızdan bizden de ona selam olsun. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Yazılı mesajlarda olduğu gibi sesli mesajlarımızda da saat 20.02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00'dan. Hem sesli mesajlarımızı hem yazılı mesajlarımızı bekliyoruz. Güzel bir şarkı dinledik Ebru Gündeş'ten gece yolculuğumuza. Müslüm Gürses'ten seçtiğim yine güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Birazdan buradayız.

0: hattımız 0532 703 92 0. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Sevgili Baran, avukat Baran şu anda Gaziantep'te yine seyir halinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Selam olsun Baran'a da. Çanakkale Ezine'den Güneş'ten gelen bir mesajımız var. Daha doğrusu Doğan göndermiş bu mesajı. Güneş abim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Özellikle bugün doğum günü Kadirhan, kutlarsan seviniriz demişler. Kutlamış olalım sevgili kralcımızın. Aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Fas'tan Sibel'den gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin diyor. Arkadaşlarla sarma sarıyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle Nurcan'a, Hacer'e gelsin sıradaki şarkı demiş. Kolaylıklar dileyelim. Mesaide olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Mustafa hangi şehirden mesaj gönderdiğini belirtmemiş ama şu anda bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim. Şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Avusturya'dan Mehmet'ten bir mesajımız var. Sürekli Kral FM dinliyorum. Hayatım ışık katan eşim Sümeyye'ye gelsin diyor. Mutlulukları daim olur inşallah. Devam edelim mesajlarımızla. Konya'dan Erdi'den gelen bir mesaj yine. Bolu'dan Muammer özellikle sevgi için sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abi hoş geldin. Manisa'dan Nezih. Kadirhan abi bu akşam da seninleyiz. Sadıcım Hasan Hüseyin Adar ve Sercan kardeşimle seni dinlemekteyiz. Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalarsan seviniriz abi. İyi yayınlar, kolay gelsin Kadirhan abi. Cansın.
0: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Nezihe. Manisa'ya selamlarımızı iletelim. Sözümüz olsun. Birazdan Orhan Gencebay'dan da güzel bir şarkımız var.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki.
1: Kolay gelsin Kadirhan. Bizim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Nazilli'den Hatice ve Aynur çalışırken seni dinlemekteyiz demiş. Yine Bolu'dan Muammer'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi yayınlar diyor. Çanakkale'den Liga'dan uzun yol kaptanımız Samet. Bu gece Edirne yolunda seni dinliyorum demiş. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor sevgili kralcımız. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza da selam olsun. Bursa'dan Bülent, iyi yayınlar Kadirhan diyor. Şu anda sizi Fransa'da, Strasbourg'da dinleyen Aydan için Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum demiş. Sözümüz olsun. Birazdan Ahmet Kaya'dan da güzel bir şarkımız var. Yine Fransa'dan, Marsilya'dan Celalettin çalışırken seni dinliyoruz. Karaman'a ve gurbetçilere selam olsun diyor. Evet, bu arada sesli mesajlarımız da var. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

0: Hayırlı geceler Kadirhan diyor Almanya'dan, Tuttingen'den. Mustafa, tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Abi Sivas Zara'dan seni dinliyorum. Benim için de bir şarkı diyor Eren. Aygün'den gelen bir mesajımız. Sıradaki şarkımıza Eren'e de armağan edeceğiz. Balıkesir Ayvalık'tan selamlar Kadirhan, sizleri çok seviyoruz. Biz kralcıyız diyor. Vatani görevini yapmakta olan İsmail Tosun'a bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Tolga Tosun, askerimize, tüm askerlerimize selam olsun. Sıradaki şarkımıza özellikle tüm askerlerimize de armağan edeceğiz. Hayırlı geceler İstanbul'dan Yeşim. Özellikle eşime ve çocuklarıma bir şarkı istiyorum Kadirhan demiş. Gurbetten gelen bir mesajla daha devam edelim. Şu anda seni gurbette dinliyoruz Kadirhan diyor. Almanya'dan Ömer, Adana Pozantı'da. Tek çalışırken sizleri dinliyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş ama ismini belirtmemiş kralcımız. Olsun, kolaylıklar dileyelim. Bu arada ricamız olsun, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Güzel bir şarkımız var, tüm mesaide olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan

Sait, ben şu anda seni İstanbul'dan takip etmekteyim diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Alperen'den gelen bir mesajımız var. Ankara Sincan'dan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan selamlarımızı iletelim. Konya'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Muğla Fethiye'den Engin, çok sevdiğim Himmet Demir abime gelsin diyor. İbrahim Akol'a selam gönderelim. O da şu anda Isparta'dan bizleri dinlemekte. Kadirhan, rica etsem Bülent Ersoy'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında Unutulmayanlar bölümümüzde güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Bu arada İbrahim'e de selam gönderelim. Yine Erzurum'dan Zülküf, gece çalışan kralcılara gelsin diyor. İyi yayınlar Kadirhan. Avusturya'dan Filiz, şu anda Viyana'dan Salzburg'a gitmekteyiz. Özellikle kızlarım Asena, Aleyna ve Azra'ya, damatlarım Burak ve Ali, ayrıca eşim Resul'e gelsin diyor. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim hem onlara hem de şu anda yolda bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Evet, sesli mesajlarımızı da bekliyoruz. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Bu arada kralcılarımızdan ricamız, seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız sesleriniz net bir şekilde bizlere ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den kralcılarımızla, aynı zamanda sevdiklerinizle paylaşacağız saat 02'ye kadar. WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0.

Seni dinliyorum diyor. Akay göndermiş bu mesajı. WhatsApp'tan gördüğüm kadarıyla özellikle Türkiye'me ve Leyla'ma gelsin sıradaki şarkı diyor. Hem ona hem gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Yine gelen mesajlarımızdan Hatice'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Sivas'tan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Bursa'dan Tuncay. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Edirne'den Mehmet Nalçın'dan gelen bir mesajımız var. O da Mert İpek'te şu anda seni dinlemekteyim diyor. Murat'tan gelen bir mesaj. Makedonya'dan bugün babamın doğum günü demiş. Sıradaki şarkıyı babama da armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Hem Murat'ın babasının hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın bir kez daha doğum günlerini kutluyoruz. İyi yayınlar Kadirhan. Gebze'den Hüseyin, ben eşim Gamze ile seni dinliyoruz demiş. 4-12 vardiyasından çıktık. Eve gidiyoruz Kadirhan diyor. İsmail, Kazım'a ve iş arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim diye gelen bir mesaj. Bursa'dan sevgili Kazım'a da selam olsun. Hem ona hem arkadaşlarına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarımızla. Diyarbakır'dan Başak'tan bir mesaj. Şu anda size Edirne'de dinleyen, canımdan çok sevdiğim Hasan'a gelsin. O benim hayattaki en büyük şansım diye de not düşmüş.

0: İnşallah sen de bu mesaja kulak veriyordur. Mutlulukları daim olur. Son bir mesajı daha paylaşalım. Gaziantep Şehir Hastanesi'nden selamlar. Tüm sağlıkçılarımıza gelsin diyor Enes Akın. Enes Akın'a aynı zamanda sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadir Han.

0: Samet Sivas'tan, Mustafa Taşpınar, Kütahya Simav'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Kadiran abi Muğla Ortaca'dan selamlar. Nasılsın, iyi misin demiş sevgili kralcımız Duran. Özellikle tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Yine Erzurum'dan Zülküf'ten gelen bir mesajımız var. Selamlarını iletmiş. Bizden de ona selam olsun. Almanya'dan Yeşim, şu anda bir taraftan seyir halindeyiz, diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor. Yine Almanya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Okan da şu anda gece mesaisinde sizleri dinliyoruz Kadir Han demiş. Hem Okan'a hem de mesaide olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Kadir Han sesine sağlık demiş. Gecemi ilaç oluyorsun diyor. Marmaris'ten gelen bir mesaj Burak'tan. Burak'a da selamlarımızı iletelim. Uşak'tan Yağmur, Eskişehir'de olan Adem Yıldırım'a onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Yine Bursa'dan gelen bir mesajla devam edelim. Mesut, özellikle eşim için sıradaki şarkıyı istiyorum. İyi ki hayatımda diye de not düşmüş. Bursa'dan göndermiş olduğu mesajda bir de video göndermiş çalışırken. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışmakta olan tüm kralcılarımıza. Manisa'dan Gökhan'dan gelen bir mesajımız var. Yayını şu anda dinleyen değerli arkadaşlarım Bilge ve Emrah'a selamlarımı iletiyorum diyor. Güllü'den bir şarkı istiyor, söz verelim. Yine mesajlarımızdan şöyle birini daha paylaşalım. Oldukça yoğun yağmur misali mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Kadirhan abi Ergün ben. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. İşten çıktık eve giderken kulağımız sende demiş. Belçika'dan Yağmur'dan gelen bir mesajımız var. Eskişehir'deki canım eşim Bekir'e gelsin. Sevgilerimi iletiyorum diyor. Evet, mesajlarımız oldukça yoğun. Son bir mesajı daha değerlendirelim. İstanbul'dan Küçükköy'den taksici kralcımızdan gelen bir mesaj. Şu anda seni dinliyorum diyor Hakan. Tüm taksicilere gelsin sıradaki şarkı demiş. Hem onlara hem taksici kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Devam edeceğiz mesajlarla.
1: Kadirhan

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Kadirhan.

0: İyi geceler Kadir Han, ben Hüseyin İlbaş, Almanya'dan Oberhaus'tan seni dinliyorum. Gece varyasında kepçe operatörü olarak çalışmaktayım. Azer Bülbül okul arkadaşımdı demiş, ondan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sevgili kralcımız Hüseyin, rahmetle anıyoruz Azer Bülbül'ü. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Programımızın başında güzel bir şarkısını paylaşmıştık, selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Adana Pozantı'dan Nimet, tüm sevenlere Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum. Hayırlı geceler Kadirhan abi, seni dinliyoruz demiş. Selam olsun bizden de sevgili kralcımıza. Gece şoförüyüm diyor. Şu anda seni dinliyorum. Gece şoförünün dostu, sırdaşı Kral FM'e selam olsun demiş. Belçika'dan, Brüksel'den Serkan Mola. Özellikle sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum diyor. Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemiş. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Kütahya'dan, Gediz'den gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili Hasan, şu anda çalışma arkadaşlarıma, özellikle Sinan arkadaşıma gelsin diyor. Hem onlara hem çalışan kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Şu anda seni dinliyorum demiş Ramazan. Belçika'dan benim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Özellikle ülkeme gelsin diyor. Danimarka'dan selamlar Mustafa, işe giderken seni dinliyorum Kadir, hani iyi ki varsın, Allah yokluğunuzu göstermesin diyor. Amin diyelim hepimizin inşallah. Müslüm Baba'dan bir şarkı istemiş, adını sen koyu. Sözümüz olsun Müslüm Gürses'ten. Birazdan ilerleyen dakikalarda güzel bir şarkıyı kralcılarımıza paylaşacağız. Sesli mesajlarımız da yoğun, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Sevgili Kadirhan, Samsun Havaalanı'na oğlumu almaya gidiyorum. Gecenin bu saatinde seni dinliyoruz. Tüm kralcılara selamlar.
0: Evet, bizden de sevgili kralcımıza selam olsun. Sesli mesaj gönderirken ricamız olsun kralcılarımızdan, seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapatırsanız en azından sesleriniz net bir şekilde ulaşır bizlere. Bizler de net bir şekilde göndermiş olduğunuz sesli mesajları 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bu arada bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram üzerinden de gelen mesajları birazdan değerlendireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

0: Tekirdağ Saray'dan Adil'den gelen bir mesajımız var. Aşkım aile için bir şarkı istiyorum Kadirhan diyor. İnegöl'den Şerif, biricik eşim Ayşegül'le şu anda seni dinliyoruz demiş. Kanada'dan soğuk bir Mayıs akşamından selamlar Kadirhan kardeşim diyor. Çağrı Elgin'e bizden de selam olsun. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Sevgili Kadirhan seni dinliyorum diyor. Hatay Antakya'dan Ferit ben. Özellikle Bergen'den bir şarkı istemiş. Canım kızıma, canım eşime gelsin. İyi yayınlar diyor. Sözümüz olsun. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş göndermiş olduğu mesajda.
1: Selamünaleyküm Kadirhan kardeşim. Ben Samsunlu Faruk Kurnaz. Öncelikle Samsun Havza'da yaşanan sel felaketinde yaralanan veya işte hasar gören tüm Samsunlu hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seviliyorsun. Allah'a emanetsin. Hayırlı geceler.

gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun.

0: Evet, unutulmayan şarkılarımıza geçiş yaptık. İlk unutulmayan şarkımızı Müslüm Gürses'ten dinledik. Müslüm Gürses'le geçmişe doğru güzel bir yolculuk yaptık. Tabii geçmişe olan yolculuğumuzu sadece bir şarkıyla sınırlı bırakmıyoruz. Yine son saatimizde güzel unutulmayan şarkılarımızı peş peşe siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz dakikalarda sevgili İbrahim'e, Isparta'dan İbrahim'e sözümüz vardı. Bülent Ersoy'dan bir şarkı için. Sırada Bülent Ersoy'dan güzel bir şarkımız var. Geçmişe olan yolculuğumuz. Bülent Ersoy'la devam ettireceğiz ama öncesinde mesajlarımızla devam edelim. Kadirhan abi yayınlar diyor Ömer, şu anda İstanbul'dan seni dinlemekteyim demiş. Eskişehir'den Osman'dan gelen bir mesajımız var. Yine Ankara'dan Merve selam gönderen kralcılarımızdan. Edremit'ten Erkan, şu anda seni dinleyen çok sevdiğim birine sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Hatay'dan gelen bir mesajımız var Osman'dan. Kanada'dan gelen bir mesaj. Elif, şu anda seni dinliyoruz diyor. Özellikle tüm sevdiklerimize aracılığınızla selam olsun Kadirhan demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını sevdiklerine. Yine gurbetten gelen bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan. Almanya'dan Orhan Elmas. Hayat arkadaşımı armağan ediyorum. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Tam 26 sene oldu. Allah nice 26 senelere ermeyi nasip etsin inşallah demiş. Amin diyelim. Mutlulukları daim olsun. Daim olsun. Hem Orhan abimizin hem eşinin selamlarımızı iletelim onlara. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine gurbetten gelen bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. İlk defa yazıyorum. Sizi canımdan çok sevdiğim eşim sayesinde dinliyorum. Senden ricam kalbimin tek sahibine, bitmeyen aşkıma bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Serdar İlik ve eşine de selamlarımızı iletelim. Mutlulukları daim olur inşallah. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Yurt dışından, gurbetten gelen bir sesli mesajımız var. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Merhaba Kadir Anan. Şu anda Kanada'da benim sevgilim Dani ile beraber seni dinliyoruz. Onun için senden bir parça istiyorum.
0: Evet, sırada güzel bir şarkımız var. Hem Orhan Çiğdem'e hem de sevdiğine şarkımız armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan.

0: Evet, Samsun Atakum'dan Nisan'dan gelen bir mesajımız var. Havzadaki sel felaketinden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demiş. Bir kez daha Samsun'daki sel felaketinden etkilenen tüm kralcılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yine Samsun'dan gelen bir mesajımız var. Erdal şu anda fırında çalışıyorum diyor. Gaziantep'ten Adem'den gelen bir mesajımız var. Uzun yol kaptanlarına, ağır vasıta şoförlerine gelsin diyor. Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımız yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabımdan da mesajlarınızı bekliyoruz. Bilecik Söğüt'ten Dündar, şu anda seni dinliyorum. Bütün sevdiklerime ve gece vardiyasında çalışanlara kolaylıklar diliyorum Kadirhan. Özellikle Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Denizli'den Ceylan'dan gelen bir mesajımız var. Eşim Ayşe'ye gelsin sıradaki şarkı. Şu anda bizleri çalışarak dinleyen kralcılarımızdan kolaylıklar diliyoruz. Yine Bursa'dan Müşra selam gönderen kralcılarımızdan. İyi yayınlar Kadirhan abi diyor İstanbul'dan Sait. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Devam edelim şöyle birkaç mesajla daha. Sevgili Kadirhan, Bodrum'dan seni dinlemekteyim diyor. Mehmet Salih Baz. Yine İsmail'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Balıkesir Bigadiş'te maden işletmesinde çalışıyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor. Kolaylıklar dileyelim. Kadirhan iyi yayınlar. Her zamanki gibi kulağımız sende. Adana'dan kucak dolusu selamlar göndermiş Yıldız Salman. Bizden de ona selam olsun. Mustafa Kahramanmaraş'tan şu anda bizleri dinlemekte. Bir taraftan çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle ustalarım Samet, Alparslan, Mustafa'ya selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Selam gönderelim. Aynı zamanda kolaylıklar diliyoruz hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Yine Osman İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yurt dışından bir sesli mesajımız var. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu mesajda neler söylemiş.
1: Selam, hayırlı geceler Kadirhan. Bülent Güçlü ben, Amerika'dan. Şu anda yoldayım. Pensilvanya'dan New York'a doğru gidiyorum. Sıradaki şarkıyı tüm gurbetçilere, Sakarya'da bulunan canımdan çok sevdiğim Ayşe'ye, tüm Türkiye'me gelsin. Hayırlı yayınlar, iyi günler diliyorum. Saygılar ve sevgiler.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan.

Evet, şarkılarımıza devam edeceğiz beraberliğimize. 01.32 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Evet, mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Kadirhan, ben Almanya, Hanau'dan. Osman Karakurt, bugün Almanya'da Babalar Günü. Bu gece beni hediyelerle mutlu eden canım eşim Sibel, kızlarım Yaren ve Serene. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum, her şey onlarla güzel. Gurbetteki tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum demiş sevgili kralcımız. Almanya'ya selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Amerika'dan, Miami'den gelen bir mesajımız var. Sevgili kralcımız Nisa göndermiş bu mesajı. Feda ile birlikte sıradaki şarkıyı bize de armağan edersen mutlu oluruz. Şu anda arabadayız. Sanırım arkadaşı bu mesajdan haberi yok. Sürpriz olacak ona. Nisa ve Süheyda'ya selamlarımızı iletelim. Şu anda Miami'de, Amerika'da bizleri dinlemekteler. Yine Amerika'dan gelen bir mesaja devam edelim. Sevgili kralcımız göndermiş mesajı. Seni dinliyoruz Amerika'dan arkadaşlarım, Tevrat'a Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Harun Eskimiş, Harun Eskimiş'e de selam olsun. Sırada güzel bir şarkımız var, hem ona hem gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

Evet, Amerika'ya selam gönderelim. Miami'de şu anda seyir halindeyken bizleri dinleyen Nisa ve Süheyda'ya, aynı zamanda gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Saat farkından dolayı onlar bizleri daha erken saatlerde dinlemekteler. Tüm gurbetçi kralcılarımıza da armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Ankara Polatlı'dan Salih El Sertaş'tan gelen bir mesajımız var. Eşime armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Yine Bursa'dan Levent şu anda eşi Burcu'yla beraber bizleri dinlemekte. İyi yayınlar Kadirhan. Emeğine yüreğine sağlık bu güzel yayın için demiş. Almanya'dan Solingen'den Murat Öztürkler. Şu anda canımdan çok sevdiğim Şenay'ımla birlikte seni dinliyoruz. Eşim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Selam olsun bizlerden de onlara. Aksaray'dan Faruk hayırlı yayınlar. Bergen'den bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Canımdan çok sevdiğim eşim Sultan Göktuman'a gelsin. Gönül ne saray ister, ne han, bize sen yetersin Kadirhan demiş. Eksik olmasın, selam olsun. Sevgili Faruk kardeşime ve eşine de armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Yine Almanya'dan, Hanau'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Elif, şu anda seni dinliyorum Kadirhan. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Diğer taraftan da gözüm gelen mesajlara ilişiyor. Almanya'dan Necmi, iyi geceler Kadirhan. Gece mesaisinde çalışan tüm dostlara selam olsun demiş. Uğur Niğde'den bizleri dinleyen kralcılarımızdan Kadirhan merhaba diyor. Gökhan abim ve Göktuğ kardeşimle tırla Irak'a doğru yoldayız demiş. Azer Bülbül'den bir şarkı istemişler. Kaptanımıza selam olsun. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak, en önemlisi uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem Uğur'a hem de uzun yol kaptanlarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Birazdan gelen, dediğim gibi, son mesajları değerlendireceğiz. Öncesinde Emrah.

0: Evet, bu gece de geliyoruz, bir beraberliğimizin daha sonuna vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımıza devam edelim. Kadir Han, sana ve tüm kral ailesine selamlar. İstanbul'dan taksici Murat, her gece olduğu gibi seni dinliyorum demiş, eksik olmasın. İstanbul Zeytinburnu, Topkapı'dan Müjdat. Gece mesaisinde son ses, şu anda 35 kişi seni dinliyoruz diyor. Selamlarımızı iletelim. Adana'dan Çetin. Şu anda Kamile ile beraber bizleri dinlemekte. Kadirhan, bazım kardeşim, Sadiye'nin doğum günü kutlarsan sevinirim diyor Ferhat. Hem Sadiye'nin hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Kadirhan, Niğde cezaevinde Gökhan ve Uğur'u sıradaki şarkıya armağan ediyorum diyor. Niğde'den Göktuğ'dan gelen bir mesaj. Özellikle bize de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Göktuğ ve sevdiklerine de sıradaki şarkı armağan edeceğiz. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yine mesaisi devam eden, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da bir kez daha selam olsun. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: İlaç gibi radyo.

Kolay değil. Kolay değil sevgilim, hemen sen unutma. Yokluğun bir ölüm, hasretin ecelim. Öldürür aşk yarası.